0: Evet, Mekkelidir. Kureyş halkından. Sakif kabilesine mensup. İsmi de Ebu Basir.
1: Neden geldi acaba?
0: Peygamberimizle görüşmek istiyor. Üstüne başına bakılırsa iyi bir yolculuk geçirmemiş.
1: Evet, yorgun görünüyor. Yürüyerek gelmiş sanırım. Bineği yok, baksana.
0: Genç ve kuvvetli bir adam. Ama aç kalmış belli ki. Yiyecek bir şeyler getireyim.
2: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Kimlerdensin bilmiyorum. Ama yol yorgunusun. Arkadaşlar sana biraz hurma ile bir parça ekmek getirmişler. Buyur. Ye de dinlen azıcık.
3: Teşekkür ederim. Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece vakti onlara fark ettirmeden kaçtım.
2: Mekke tüm gücüyle Allah'a düşmanlık etmeye devam ediyor desene. Allah yardımcın olsun.
3: Medine'de peygamberimizin civarında hepinizin nasıl kardeşçe yaşadığınızı duyuyordum. Hayalim buraya gelmekti. Çok şükür gerçek oldu.
2: Mekkelilerle yapılan anlaşmadan haberi yok galiba. İyi etmişsin. Tekrar hoş geldin. Peygamberimiz birazdan namaz için çıkar, onunla görüşürsün. Hadi biraz dinlen.
3: Sağ olasın.
2: Ebu Basir Müslüman olmuş. Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş. Bir yolunu bulup kaçarak buraya gelmiş.
0: Ebu Cendel gibi. Ne olacak şimdi? Onu da mı geri göndereceğiz?
1: Anlaşmaya göre evet. Peygamberimiz söz verdiği zaman asla dönmez.
0: Ama şu delikanlının haline bak. Buraya sığınamazsa ne yapar? Ailesinin yanına dönemez artık.
1: Durun bakalım, durun. Allah'ın bir bildiği vardır. Peygamberimiz bu anlaşmayı kabul ettiğine göre bunun da bir hikmeti olduğunu göreceğiz.
0: Doğru söylüyorsun. Sabredip neler olduğunu göreceğiz.
1: Bak, peygamberimiz geliyor.
4: Ebu Basir'in yokluğu Mekke'de hemen fark edilmişti.
5: Yok yok yok. Nereye baktıysam yok. Kaçmış.
6: Ne oluyor sabah sabah?
5: Oğlan yok, kaçmış.
6: Nasıl kaçar? Kapısı kilitliydi. Anahtar da bendeydi. Buralardaydı, yok. Anahtar gitmiş.
5: Yok tabii sersem. Kapının üstünde. Senin dalgınlığından faydalanıp anahtarı almış. Senin de ruhun bile duymamış.
6: Şimdi ne yapacağız? Ebu Sufyan'a ne derim ben? Ya gidip de Muhammed'in adamlarının arasına katılırsa?
5: Bir an evvel git de kaçtığını haber ver. Gerekirse peşine adamlar salalım. Hadi kalk hadi, oyalanma.
6: Tamam tamam, sakin ol. Ben bu işi halledeceğim.
4: Adam esir olarak tuttukları Ebu Basir'in kaçtığını haber vermek için Ebu Süfyan'ın yanına gitti.
6: Dün gece beklemediğimiz bir şey oldu. Bize verdiğiniz esir nasıl olduysa kaçmış.
7: Kaçmış da ne demek? Ben seni ne diye görevlendirdim? Gözünü üstünden ayırmamalıydın.
6: Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım.
7: Yıkıl karşımdan beceriksiz. Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda. Bana hemen Huneys'i çağırın.
8: Girebilir miyim?
7: Gel Huneys, gir içeri.
8: Beni çağırtmışsın.
7: Evet, bir kaçağımız var.
8: Kaçak mı?
7: Evet, Ebu Basir kaçmış.
8: Onu durduramayacağımızı biliyordum.
7: Durduracağız. Sen gidip onu alıp döneceksin.
8: Nasıl getireceğim peki? Benim ona gücüm yetmez ki.
7: Yanına güvendiğin bir adamını al. Muhammed onu sana iade edecektir. Aramızda anlaşma var.
8: Peki. Birkaç güne kalmaz Medine'ye ulaşırım.
4: Huneys Medine'ye geldiğinde Ebu Basir Peygamber Efendimizle birlikte mescitteydi.
2: Ya Resulallah, Mekke'den bir elçi gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor.
3: Eyvah, bu Huneys. Kesin beni geri götürmek üzere geldi.
8: Buraya Mekke eşrafı adına geldim. Muhammed, sana bir mektup gönderdiler.
4: Peygamberimiz Übey bin Ka'ab'dan mektubu okumasını istedi.
0: Aramızdan birinin senin yanına gelmesi durumunda ne şart koştuğumuzu biliyorsun. Aramızdaki anlaşmaya şahitler tuttuk.

0: Öyleyse bildiğin şeyler üzerine bizi zorlama ve adamımızı iade et. Yazılanlar böyle.
1: Peygamberimiz Ebu Basir'e dönerek şöyle dedi. Ebu Basir, biliyorsun ki biz Kureyş'le bir anlaşma yaptık. Verdiğimiz sözde durmamak bize yaraşmaz. Hiç şüphe yok ki Yüce Allah senin ve seninle birlikte olan koruyucusuz Müslümanlar için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır. Hadi kavminin yanına dön.
2: Ya Resulallah, oraya dönersem bana işkence yapacaklar. Dinimden dönmem için ellerinden geleni artlarına koymayacaklar. Beni onlara teslim etme.
1: Peygamberimiz Ebu Basir'e Allah'ın hiç ummadığı yerden bir çıkar yol göstereceğini tekrarlayarak gitmesi gerektiğini söyledi. Ebu Basir de mecburen Huneys'in yanında Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Aynı günün ikindi namazı vaktinde Peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla otururken Huneys'in yanında gelmiş olan adam korku içinde kendisini mescide attı.
3: Ne oldu sana? Neden bu kadar korktun?
4: Adamınız efendimi öldürdü. Ben de elinden zor kurtuldum. Beni kurtarın. Arkamdan geliyor.
5: Nasıl böyle bir şey olabilir?
4: İşte geldi. Efendimi tek bir darbede öldürdü. Ne olur beni eline bırakmayın.
0: Ebu Basir, neler oluyor? Bu adamın söyledikleri doğru mu?
2: Doğru. Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersem beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.
1: Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı.
2: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
1: Peygamberimiz Ebu Basir'in cesaretine hayran kalarak, ne yaman bir savaşçı, bir de yanında adamlar olsa elinden gelmeyecek şey yok dedi.
2: İzninizle ben gidiyorum ya Resulallah. Burada bulunmam sizin için sorun olsun istemem.
0: Allah yardımcın olsun. Güle
5: güle. Yolun açık olsun Ebu Basir.
0: Güle güle git.
1: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir hatırasını şöyle aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Yemen'e hareket edeceğim sırada peşimden bir haberci göndererek beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Senin niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan ganimetten hiçbir şey alma. Çünkü bu bir hainliktir. Her kim bu dünyada böyle bir hainlik yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. İşte seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Diğer bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumaktan acze düşer misiniz? Sorusuna cevaben sahabiler Ya Resulallah buna hangimizin gücü yeter? Dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kul hüvallahu ehad Allahu samet diye başlayan İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana! Dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir," desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde teskiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: أبو أيوب الأنصاري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها.
3: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İki büyük dağ kadar dedi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebul Esved'i ziyaret eder. Ebul Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve sana bir tek soru soracağım der. Ebul Esved de nedir o deyince Vasile Rabbine karşı zannın nasıl der. Ebul Esved güzel dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة.
2: جابر بن عبد الله radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
2: İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım, dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.
0: An İbn Umar radıyallahu anhuma قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما.
1: Enes'in radıyallahu anh, Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi enteşşafi لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince üç defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

Ben radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu: Bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden

0: bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak, tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a, sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

de abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin, çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

Müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Efendimiz, "Ahlak bakımından en güzel olanları" buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi daha akıllıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır" diyerek cevap verdi.

Nikah, ağır bir sözleşme. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bakire kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bakire bir kızın izni nasıl olur?" diye sordular. O da sessiz kalmasıyla buyurdu. Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince, Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek onun gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi. Böylece baba ve kız arasındaki mesele çözüldü ve her ikisi de memnun olarak Efendimizin evinden ayrıldı. Örnek bir aile oluşturmak isteyen Hazreti Peygamber, o günün toplum yapısında fazla bir hakkı olmayan kadına değer veriyor ve hayatının en önemli kararı olan nikah konusunda görüşüne başvurulup rızasının alınmasının gerekli olduğuna işaret ediyordu. Nitekim bir defasında dul veya bakire olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkati çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bakire kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bakire bir kızın izni nasıl olur?" diye sordular. O da sessiz kalmasıyla buyurdu. Evlenecek kızların iznini önemseyen Allah Resulü, diğer taraftan veli izni olmadan nikah olmaz. Hangi kadın velilerinin izni olmadan kendi kendine nikahlanırsa nikahı geçersizdir. Eğer erkek o kadınla beraber olmuşsa bunun karşılığı olarak ona mehir vermesi gerekir. Eğer veliler anlaşamazlarsa, velisi olmayanın velisi yetkili mercidir buyurarak, nikah gibi önemli bir konuda velinin baba veya dede veya kardeş gibi görüşünün alınmasının önemine işaret etmiştir. Bu hadisler, aile büyüklerinden veya yetkili otoriteden izin almadan, veliden habersizce yapılabilecek gizli evliliklere karşı alınmış bir tedbirdi. Ebeveynin yıllar boyunca şefkat ve itina ile büyüttükleri çocuklarının onların rızasını almadan evlenmelerinin çeşitli istismarlara yol açabileceği endişesiyle bu tavsiyelerde bulunmuştu. Konuyla ilgili hadisler beraber okunduğunda Allah Resulü'nün kız çocuklarının izni olmadan evlendirilmelerini hoş karşılamadığı gibi, kız çocuğunun da kendi başına velisinden habersiz, izinsiz bir şekilde evlenmesini de hoş karşılamadığı anlaşılır. Peygamber Efendimiz muhtemel suistimallerin önlenmesi için izin verecek velinin de rüşt sahibi, yani doğru karar verme kabiliyeti olan aklı selim sahibi bir kimse olması gerektiğini belirtmiş ve ehliyetsiz velilerin kararlarının da makbul olmayacağını söylemiştir. Buna göre velilerin yetersiz kaldığı, bulunmadığı ya da yetkilerini kötüye kullandıkları durumlarda yetkili otorite derhal müdahale edip yetkisini kullanabilecektir.

Velayet konusu kadınlar açısından bir tahakküm veya bir yetki gaspı şeklinde değil de yol gösterme, sorumluluğu paylaşma şeklinde değerlendirildiği takdirde hem kadınların hem de dünyaya gelecek çocuklarının haklarını en iyi şekilde korumaya yönelik olduğu anlaşılacaktır. Özellikle Peygamber Efendimiz zamanında kadınların haklarının korunması amacıyla sorumluluğun bu şekilde paylaşılması, olabilecek haksızlıkları önlemeye yönelikti. Aksi takdirde sahipsiz, kimsesiz kalan kadınların haklarını istismar etmek daha kolay olabilecekti. Velayet ve izin konularının bu şekilde önemsenmesinin asıl nedeni ise evliliğin gerekli araştırmalar yapılarak sağlam temeller üzerine tesis edilmesi, telafi edilmesi zor hataların önüne geçilmesi ve evlenecek tarafların aileleri arasında kaynaşmayı sağlamaktı. Peygamber Efendimiz muhtemel gizli evliliklere fırsat verilmemesi için nikahın aleni yapılmasını, topluma duyurulmasını son derece önemsiyordu. Ona göre haram olan ilişki ile helal olan nikah arasındaki ayırıcı özellik def çalmak ve şarkı söylemek suretiyle duyurmaktır. Kutlu Nebi nikah temeli üzerine kurulu bir toplum oluşturuyordu. Bu toplumda sefahat ve başıboşluğun yeri olmamalıydı. Kutsal aile müessesesinin şenlik havasında dost ve akrabaların katılımıyla kurulmasını istiyordu. Toplumun nüvesini oluşturacak olan ailenin oluşumunda toplumdaki birçok birey sevinç ve heyecan içinde bu mübarek merasime şahit olmalıydı. Gizli saklı, insanların katılımından ve şahitliğinden kaçarak gerçekleştirilen evlilikler her zaman şüpheliydi. Onun için farklı münasebetler vesilesiyle Hazreti Peygamber, "Bu nikahı ilan edin, onu topluma açık olan mescitlerde yapın." buyuruyordu. Çünkü o dönemde camiler, mescitler duyurunun yapılacağı en uygun mekanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Abdurrahman bin Avf'ın üzerinde düğünlerde sürülen sarı renkli zaferan isimli kokunun izlerini görünce "Bu nedir?" diye sormuş. Abdurrahman da "Ya Resulallah, bir hurma çekirdeği kadar altını mehir vererek bir kadınla evlendim." cevabını vermiştir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'ın bereket ihsan etmesini dileyerek kendisini tebrik etmiş ve bir koyun keserek de olsa insanlara düğün yemeği ikram etmesini istemiştir. Böylece bütün insanların davet edildiği bir velime düğün yemeğiyle taşlandırılan nikah meşru olarak kabul edilmiş ve insanların bunu uygulaması istenmiştir. Bir başka hadis-i şerifte ise nikah esnasında en az iki adil şahidin hazır bulunması gerektiğinden bahsedilmektedir. Aslında nikahın gizli olmaması, açıkça müzik aletleri eşliğinde velime verilerek imkanlar ölçüsünde camide veya kalabalığın oluşabileceği yerlerde ilan edilmesi, sadece iki şahit değil birçok şahidin bulunmasını temin etmeye yönelik uygulamalardı. Yüce Allah bu konuda kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla cömertçe verin buyurmaktaydı. Ayette geçen mehir anlamındaki sadukat kelimesi sadakatle aynı kökten gelmekte ve erkeklerden birlikte yuva kuracakları eşlerine olan sevgi, muhabbet ve sadakatlerini bir miktar mal vererek göstermeleri istenmektedir. Erkek evleneceği kadına bunu vererek gönül yakınlığı kuracak, fedakarlık ve evlilik isteğinde samimi olduğunu göstererek sadakatini teyit edecektir. Bu da ömür boyu devam edecek birlikteliklerde sadakati gösteren ilk belirti olması bakımından önemli bir uygulamadır. Evlilik sırasında erkeğin verdiği mehir, onun sadakatini ifade ettiği gibi, kadın açısından da maddi bir güvence anlamına geliyordu. Önemine binaen Allah Resulü, "Şüphesiz şartların yerine getirilmeye en layık olanı, kadınları kendinize helal kıldığınız mehir şartıdır." buyuruyor ve bir başka münasebetle de bunun kadının hakkı olduğunu bildiriyordu. Evlenecek olup da maddi durumu iyi olmayan bir sahabiye, demirden bir yüzük dahi olsa bulup kadına vermesini isteyen Hazreti Peygamber, nikah akdi sırasında kadına verilecek mehrin gerekli olduğuna işaret etmişti.
Ancak mehrin miktarı evlenecek kişilerin maddi durumlarına ve yöresel şartlarına göre belirlenecekti. Mehir miktarı belirlenirken aşırıya gitme ihtimaline karşılık nikahın en hayırlısı, en kolay olanıdır. Kadınların en bereketli olanı mehir konusunda en fazla kolaylık sağlayanlarıdır buyurarak da itidali tavsiye ediyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam, biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona, ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine, Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahvel sürmesi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
2: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: غفور رحيم.
1: Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.''

0: kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
0: براء بن عازب رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.''

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensardan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben "Eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma" dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı.

0: في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أركم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا؟ قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona: dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki: kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse: ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah: kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere: bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma: biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.

0: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi." dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı." dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.
1: Saib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince 2 rekat nafile namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yardımlaşmak. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir toplumda ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar aynı düzeyde değildir. Zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini, erkeği, kadınıyla insan toplulukları bir yönüyle tezat, bir yönüyle de ahenk meydana getirmektedirler. Tabiattaki bu başkalık, bu tezat bir hareketin kaynağını oluşturuyor ki buna hayat diyoruz. Yaratılıştan gelen bu farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirlerine ihtiyaç duymaktadır. İnsanların birbirine muhtaç olmaları, karşılıklı olarak yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yardımlaşma, toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkalarıyla yaşamak, hem yardıma ihtiyaç duymamak imkansızdır. Bunun için İslamiyet yardımlaşmayı bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırlarıyla ele almış ve dini ahlaki bir görev olarak ortaya koymuştur. Pek çok ve değişik konuda zengin fakire, güçlü zayıfa başvurmak zorundadır. Hiçbir zengin, "Benim param var, kimi istersem çalıştırırım, benim kimseye ihtiyacım yok" diyemez. Çünkü servetini çalıştırdığı insanların gücüyle kazanır. Zira kimi çalıştırıyorsa en azından ona muhtaç oluyor demektir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bütün sosyal ilişkilerde böyle durumlar söz konusudur. Bütün insanlar ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, fikrine muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu konuya temas edilerek Müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde maddi ve manevi yardımın insan hayatındaki önemini dile getirmiştir. Allah Teala, "İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın" buyurur. Dünya malının Allah'ın emri doğrultusunda kullanılması önemlidir. Bu nedenle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Hayır ve iyilik yapmak hususunda birbirinizle yarışınız" buyurmaktadır. Çünkü bu harcama ve yarışla ahirete uzanan geçide sağlam bir köprü kurma imkanı elde edilecektir. Zekat vermekten tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığı düşünülecek olursa, İslam dininin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğu daha iyi kavranır. Yardımlaşmanın faydaları hemen hissedilebilecek türdendir. Yardım yapmakla yoksullar korunmuş olur. Yardım yapanla yapılan arasında yakınlık oluşur. Yardımlaşma, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatacağı gibi, aralarında bir sevgi ve saygı bağının kurulmasına da sebep olur. Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur. Zenginlik ve refah artar, fakirlik azalır. Dinimizin hoş görmediği dilencilik ortadan kalkar. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi haramların işlenmesi en alt düzeye iner. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. "Bir hurmanın yarısıyla, bunu da bulamazsanız güzel sözle ateşten korununuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu tehlikede bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Kim bir müminin dünyevi sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse, Allah da onun kusurlarını dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır." Görüldüğü üzere müminin mümin kardeşine karşı bazı sorumlulukları vardır. Zulmetmeyecek, tehlikeye atmayacak, sıkıntısını giderecek, yardımına koşacak ve kusurlarını yaymayacak. Hazreti Peygamber örtme işini muğlak bırakmıştır. Dolayısıyla bedelini örtmek, ayıbını örtmek, ihtiyacını örtmek, gıybetini yapmamak suretiyle kusurlarını örtmek vesaire diye her çeşit örtmenin anlaşılmasına imkan vermektedir. Sabır, şükür ve kanaat bilinci. Sabır, şükür ve kanaat bilinci insanların sahip olacağı en üstün meziyetlerdendir. İnsanoğlu zaman zaman nimete erişir, şükreder, zaman zaman sıkıntı çeker, sabreder. Bazen de ihtiyaç duyduğu şeyleri kaybeder ama eldekilerle yetinmesini, kısmetine rıza göstermesini, kanaat etmesini bilir. Her halükarda Allah Teala ve kullar katında derecesini artırmış olur. Peygamber Efendimiz bu hakikati ifade etmek için şöyle buyuruyor. Müminin durumu gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Zira her halükarda işi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mümine özgüdür. Sevinirse şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bela gelirse sabreder, bu da onun için hayır olur. Her insan elindeki nimete göre şükrünü yerine getirmelidir. Dolayısıyla ticaret erbabı da sahip olduğu servet nimetini hayırda harcayarak şükrünü yerine getirmelidir. Ama hayat her zaman düz bir yolda yürümeye imkan tanımaz. Bu durumda da inanan insan karşılaştığı sıkıntılara direnerek elden geldiğince sıkıntısını atlatmaya çalışır. Bütün faziletlerin

esası, başarı ve olgunluğun sırrı sabırdır. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir. Kur'an-ı Kerim, insanın ahiretini kazanabilmesi için hayat boyu imtihan edileceği şeylerden birinin sabır olduğunu, muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele ayetiyle haber vermektedir. Bazı sıkıntılar vardır ki kulun irade ve gücünü aşar. Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana kapılmadan ve şikayet etmeden takdir-i ilahiye razı olup sabretmek müminlerin temel özelliklerindendir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sabrı cemili, güzel sabrı emretmekte ve doğrusu kim Allah'tan korkar ve düştüğü felakete sabrederse, muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükafatını boşa çıkarmaz. Şüphesiz Allah Teala sabredenlerle beraberdir ayetleriyle adeta kuluna borçlu kalmayacağını ve onu yalnız bırakmayacağını bildirmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hak sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir buyurarak, sabrın ne kadar büyük bir değer olduğuna işaret etmiştir. Ancak vurgulamak gerekir ki sabretmek, mahkumiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan onurunu zedeleyecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir. Bunlara karşı mücadele etmek, hiç değilse içten elem duymak gerekir. İnsanın kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılaşabileceği ihtiyaçlar karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz, mükafatın büyüğü belanın şiddetine göredir. Allah sevdiği kulunu belaya uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse Allah'ın gazabına uğrar buyurarak Allah Teala'nın sevdiği topluluğu dünyada cezalandırmakla bir bakıma ahirette karşılaşacağı büyük azaptan kurtaracağını müjdeler. Verilen herhangi bir nimetten dolayı bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalple verilebilecek en iyi karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övmek ve şükretmekle mümkündür. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli nimetler verdiğini, dolayısıyla insanın buna karşı Allah'a şükretmesinin gerektiğini, siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi ayetiyle haber vermiştir. Hazreti Peygamber de Allah Teala'nın huzur-u ilahide şükretmeyen insanlara nasıl muamele edeceğini şu sözleriyle dile getirmektedir. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzur-u ilahiye getirilir. Allah Teala, ben sana göz, kulak, mal ve evlat vermedim mi? Hayvanları ve ekini senin hizmetine vermedim mi? Seni bunlara baş olmak ve onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala, öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Hadis-i şerif, sayılan nimetlere mazhar olan bir kimsenin nimetlere şükürle karşılık vermemesi durumunda kıyamet günü Allah Teala'nın da onu unutulmaya mahkum edeceğini bildirmektedir. Allah'ın kulunu unutmasıysa onu azaba terk etmesi, azaptan kurtarmaması demektir. Bir kutsi hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki, ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya gelerek, aranızda sorumluluk duygusu ve Allah'a duyduğu saygısı en çok olan kimsenin kalbi gibi olsanız, sizin bu durumunuz benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz. Ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya toplansanız, aranızdaki en günahkar birinin kalbi gibi olsanız,
benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık getiremezsiniz. Ey kullarım, hakkınızda itibar ettiğim şey güzel davranışlarınızdır. Daha sonra siz onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa bundan dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında başka bir şey işlerse bundan dolayı da kendi nefsini suçlasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabreden ve şükredenlerin kimler olduğunu bizlere şöyle haber vermektedir. İki haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder. Dindarlıkta kendinden üstün olana bakıp ona uymak, dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe şükretmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dindarlıkta kendinden aşağı olana, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse, Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz.

0: Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgâr, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi: "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hüsnü hal.
3: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına: bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür.

0: Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.
1: Basralı sahabi Kabisa bin Muharik sıkıntıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kapısına gelmişti. Kabisa kefil olmuş, önemli miktarda bir borcu üstlenmiş ancak ödemede zorlanınca Allah Resulüne gitmişti. Ancak o sırada zekat fonunda bir şeyler olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekat gelinceye kadar beklemesini söyledi. Ardından da bu vesileyle ihtiyaç arzında bulunacak olan herkese şu uyarıyı yaptı. Ey Kabisa! İstemek, dilenmek ancak üç grup insan için helaldir. Birincisi, kefil olup veya ara bulmak için diyet verip borçlanan kimsedir ki bu parayı elde edene kadar istemesi helaldir. Borcu kapatılınca artık isteyemez. İkincisi, başına bir musibet gelen ve bir malını kaybeden kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana kadar istemesi helaldir. Üçüncüsü, fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi, dilenmesi haramdır ey Kabisa. Bu şekilde elde edilen malın sahibinin yediği de haramdır.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yectemi'ul imanu vel küfru fi kalbi imri'in ve la yectemi'us sidku vel kezibu cemi'a ve la tectemi'ul hıyanetu vel emanetu cemi'a.
0: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar,

0: Kader, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim," dediğini işittiğinde, "Ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı," buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz," buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek, hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine, yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da, dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise Allah'ım benim için yaşamak hayırlı.

Hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al desin. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere mesh etmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasın biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan. Sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun," dediler. Resul-i Ekrem, "Ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim," buyurdu. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder," buyurdu. Ebu Said'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece vakti onlara fark ettirmeden kaçtım.
2: Ebu Basir Müslüman olmuş. Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş. Bir yolunu bulup kaçarak buraya gelmiş.
3: Ebu Cendel gibi. Ne olacak şimdi? Onu da mı geri göndereceğiz?
4: Anlaşmaya göre evet. Peygamberimiz söz verdiği zaman asla dönmez.
3: Ama şu delikanlının haline bak. Buraya sığınamazsa ne yapar? Ailesinin yanına dönemez artık.
4: Durun bakalım, durun. Allah'ın bir bildiği vardır.
5: Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım.
6: Yıkıl karşımdan beceriksiz. Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda. Bana hemen Huneys'i çağırın.
1: Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersem beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.
7: Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı.
1: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
7: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş

0: eşin hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
1: 108. bölüm.
2: Selamın aleyküm.
3: Ve aleyküm selam. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
3: Ne oldu? Ne arıyorsun?
2: Sadaka olarak verebileceğimiz ne var diye bakıyorum.
3: Kilerde biraz hurma ile arpa var. Bir de hayvanlardan sağabileceğimiz süt var. Sağıp getireyim mi?
2: İyi olur, sana zahmet. Yiyecek bir şeyler bulabilir miyiz?
3: Ayarlamaya çalışırım. Neler olduğunu anlatmayacak mısın?
2: Anlatayım. Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
3: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
2: Mudar kabilesine mensuplarmış.
3: Yokluk çok zor bir şey.
2: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
3: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Hiçbir şeyi biriktirmediği için evinde bir şey bulamamıştır. Eşinin söylediğine göre yanında belli bir miktar altın varken rahat uyuyamıyor, onu mutlaka ihtiyaç sahiplerine dağıtıyormuş.
2: Bizi bu kadar teşvik ederken kendisi yapmaz mı? Elbette en cömertimiz o. Kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediğini görmedim. Bu adamları görseydin sen de çok etkilenirdin. Kılıçlarından başka hiçbir şeye sahip değillerdi.
3: Allah yardımcıları olsun. Sonra ne oldu?
2: Peygamberimiz evine girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Namazı kıldık. Sonra bir konuşma yaptı.
3: Ne dedi?
2: Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin."
3: "Ben içerideki malzemelere bakayım. Ne bulabilirsek gönderelim."
2: "İyi olur. Allah razı olsun. Ben de birkaç parça üst baş ayarlayayım."
3: "Bulabildiklerim bunlar."
2: "Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan."
3: "Peki."
2: "Oldu. Şimdi sırtıma almama yardım eder misin?" "Oldu, tamam. Ellerin dert görmesin. Ben bunu bırakır gelirim."
3: "Selametle git, selametle dön. İnşallah bereketli olur onlar için."
2: "İnşallah."

Ensardan olan bu zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanın nispetinde ne bulduysa getirmişti. Mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. O dönemde Araplar arasında çok eşli evlilik yaygındı. Ve erkeğin kadını boşaması ağzından çıkacak bir söze bağlıydı. Boşanma ile ilgili ayetler henüz nazil olmadığından örfe göre hareket ediliyor, bilinen yöntemler uygulanıyor.

0: Boşamanın en ağır şekli ise erkeğin kadını annesine benzetmesiydi. Bu şekilde karısına "sen artık annem gibisin" diyerek bir daha birleşme imkanını ortadan kaldırıyordu. Resulullah'ın kapısının önünde bekleyen Havle binti Salebe de bu dertten muzdaripti.
1: "Kim o?"
2: "Ayşe, ben Havle, Havle binti Salebe. Peygamberimizle görüşmek için geldim, müsait mi?"
1: "Buyur gel Havle, hoş geldin."
2: "Sağ ol."
1: "İyi görünmüyorsun, bir şey mi oldu?"
2: "Sorma, başımıza bir musibet geldi. Şimdi işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz."
1: "Hayırdır, ne oldu?"
2: "Kocam Evs bana zihar yaptı."
1: "Zihar mı yaptı?"
2: "Evet, artık iyice yaşlandı. Sinirlerine hakim olamıyor. Bana kızdı ve sen artık bana anamın sırtı gibi ol dedi. Evden çıktı gitti. Döndüğünde pişman olmuştu ama ne çare."
1: "Neden böyle söyledi? Hay Allah."
2: "Sen çok ağır bir söz söyledin. Bunun sonucunun nereye varacağını bilmiyorum dedim. Biz şimdi boşanmış mı olduk Ayşe?"
1: "Bilemiyorum."
2: "Öyleyse ben ne yaparım? Çocuklarımın bakımını ben üstlenemem. Hiçbir gelirim yok. Ona bıraksam perişan olurlar. Kaç yaşına geldik? Bu saatten sonra ikimiz için de birbirimizden daha iyisi yok."
1: "En iyisi Resulullah'a anlat durumunu. Allah bir çıkar yol gösterir, merak etme. Sen otur biraz soluklan. Ben geldiğini haber vereyim."
2: "Ey Allah'ın Resulü, iyi bilirsin ki Evs çocuklarımın babası, insanlar içinde bana en sevgili olanı ve amcamın oğludur. O yaşlandı, güçten kuvvetten düştü. Dili ağırlaştı, konuşunca incitir oldu. Öfkesine hakim olamıyor. Bir şeyi söylüyor, sonra pişman oluyor. Ey Allah'ın Resulü, Evs beni genç, zengin ve güzel olduğum zaman aldı. Malımı ve gençliğimi yiyip bitirdi. Ona pek çok çocuk doğurdum. Şimdi yaşlandım, çoluk çocuktan kesildim. Kemiklerim inceldi. Artık ne malım ne de beni sahiplenecek bir ailem var. Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu. Sana kitabı indiren Allah'a and olsun ki o boşama sözünü hiç anmadı."
0: Peygamberimiz bu sözün geri dönülmesi mümkün olmayan bir boşama olduğunu söyledi.
2: "Allah'ın Resulü, vallahi o boşama sözünü hiç söylemedi. Hem Allah da boşanmayı sevmez zaten, değil mi?"
0: Peygamberimiz cevabını tekrarladıktan sonra, "Ey Havle, Allah senin işinle ilgili bir şey vahyetmedi. Sen şimdi evine dön, bir şey emredilirse ben sana onu açıklarım," dedi. Ama Havle çok üzgün ve çaresizdi.
2: "Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın peygamberisin. Ne olur bana bir çare bul. Kocamla bir arada yaşamama izin ver. Küçük çocuklarım var. Onları bıraksam perişan olurlar. Yanıma alsam besleyemem. Ey Allah'ın Resulü, halime bak. Sana kurban olayım. Ey Allah'ın Resulü, bana bak. Allah beni senin yoluna feda etsin. Ey Allah'ım, halimin perişanlığını görüyorsun. Bu ayrılığın zahmet ve meşakkatini sana şikayet ediyorum. Yoksulluğumu sana şikayet ediyorum. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ancak sana iltica ederim. Ey Allah'ım, bu yolda bizim için genişlik ve çıkar yol olacak şeyi peygamberine bildir. Ne olur bana yardım et."
1: "Tamam Havle, tamam, sakin ol, sakin ol. Bak, bak, Allah Resulüne vahiy inmeye başladı."
2: "Ey Allah'ım, hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Ben senin peygamberinden ancak hayırlı olanı umarım."
1: "Şşt Havle, susmalısın. Bak, Allah dilediğin gibi vahiy indiriyor."
0: Peygamberimizi bürüyen vahiy hali geçince gülümseyerek Havle'ye seslendi.
2: "Buyur ey Allah'ın Resulü."
0: Peygamberimiz haklarında ayet indiğini müjdeleyerek ona Mücadele suresinin ilk ayetlerini okudu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla ilişkiye girmeden önce ard arda 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır.
2: Allah'ım, sana şükürler olsun, şükürler olsun. Evs utancından gelip size durumu anlatamamıştı. Haber vereyim de huzurunuza gelsin.
0: Peygamberimiz Evs'e ettiği yemini ne niyetle yaptığını sorduğunda, Evs bundan pişman olduğunu söyleyerek kefaret olarak ne yapabileceğini sordu. Peygamberimiz ayette geçtiği gibi önce bir köle azat edip edemeyeceğini sordu.
2: Ya Resulallah, onun bir köleye sahip olabilecek kadar malı yok. Bütün işlerini ben yaparım. Benden başka bir hizmetçisi yok.
0: Peygamberimiz bu sefer 2 ay peş peşe oruç tutup tutamayacağını sordu.
2: Ya Resulallah, yaşlılığından ötürü ona da güç yetiremez. Vücuduna bir zarar gelmesinden korkarım.
0: Peygamberimiz bu kez 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Buna da güç yetiremeyeceğini anlayınca onlara bir miktar hurma vererek bunlarla 60 fakiri doyurmalarını emretti. Böylece Yüce Allah onların arasını düzeltti. Hazreti Ayşe bu durum karşısındaki şaşkınlığını şöyle dile getiriyordu.
1: Tüm sesleri en iyi şekilde işiten Allah'a hamdolsun. Her şeyi işiten Allah'ın şanı ne yücedir. Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah'sa şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter." Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir" buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz," buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir." Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Osman bin Affan'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır," buyurmuştur.

0: Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, "Süleyman'ı sabah namazında göremedim." deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır." diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Allah'a iman, varoluşumuzun gayesi. Ali bin Ebi Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İman, kalple tasdik, dil ile ikrar ve beden ile amel etmektir.

Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmekten, ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kim günde 100 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. O'nun her şeye gücü yeter derse, bu o kimse için 10 köleyi azat etme sevabına denktir. O'na 100 iyilik yazılır ve 100 günahı silinir. Bu söyledikleri o günün akşamına kadar onun için şeytana karşı bir sığınak olur. Bundan daha fazlasını yapan kişiden başka hiç kimse onun yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz. Muaz bin Cebel anlatıyor. Allah Resulü ile Tebük seferinden dönüyorduk. Onun yalnız olduğunu görünce, ''Ya Resulallah, bana cennete girmemi sağlayacak bir davranış söyler misin?'' dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. ''Aferin sana, sen önemli bir konu hakkında soru sordun. Fakat bu Allah'ın kendisi için kolaylaştırdığı kişiye kolay gelir. Farz namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah'a kavuşursun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İmanın 70 küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Abbas bin Abdülmuttalib'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hazreti Muhammed'i de Nebi Resul olarak kabullenen kişi imanın tadını alır. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Allah Resulü hutbe irad ettiği zaman şöyle buyururdu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.''

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ''Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah, elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez.'' buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.''

0: Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da ya Rabbi, İlim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Saadet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
2: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
3: Ne demek istiyorsun?
2: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
3: Sıranı bekle.
2: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
3: Git başımdan.
2: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
3: Ah, yettin artık. Al sana. Sonra sana içelim.
2: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
3: Çek ellerini çek. Bırak yakamı, yoksa fena olur.
2: Şimdi göreceksin fenayı.
3: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
2: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun, öyle mi? Şimdi görürsün sen, bak. Yetişin ey Ensar, yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız, canım sizin canınız.
1: İki sahabinin tutuştuğu kavga, muhacirler ve Ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey, muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
2: Yazıklar olsun size.
3: Asıl size yazıklar olsun.
4: Nankörler.
3: Sözlerine dikkat et.
4: Etmezsem ne olur?
3: Kes sesini.
4: Siz iyilikten anlamazsınız.
5: Ey Ensar, görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
3: Nankörler.
4: Çıksınlar bakalım karşımıza.
3: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
5: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
6: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
5: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
6: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
5: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
6: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
5: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
6: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
5: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
2: Seninle de görüşeceğiz Hıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
3: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
1: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
5: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
4: Hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
3: Ben de duymadım.
1: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti," dedi.

0: Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir, bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 318 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Enes'ten radıyallahu anh, kâle, dedi ki, kâne Ebu Talha'ta, Ebu Talha, أكثر الأنصار بالمدينة مالا. Medine'de ensar arasında malı en çok olan bir kimseydi. Hazreti Enes burada babalığı Ebu Talha'dan bahsediyor. Bu zat Medine'nin zenginlerinden olan bir kimse. Ve malı da malan min nahlin, yani hurmalık açısından. Öyle ufak tefek şeyler değil. Temelden, araziden, bahçelerden yana çok malı varmış Ebu Talha'nın radıyallahu anh. Ama bu bahçeleri içerisinde وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرَحَا. Bu malları içerisinde en çok sevdiği, yani bu bahçeleri arasında en çok sevdiği bahçesi ise Beyruha bahçesi veya Beyraha bahçesi. Bahçenin de özel bir adı var. Herkes biliyor. Öyle herhangi bir bahçe değil. İçinde suyu var. Tatlı bir suyu var içerisinde. Hoş çiçekleri var. Tabii hurma ağaçları Medine olunca yanı sıra. Girmeye, gezmeye doyamazsın. Bir de öyle uzaklarda falan değil. Belki en önemli tarafı bu. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. Hemen mescidin karşısında. Resulullah'ın mescidinin karşısında, öyle gitmek için yarım saat, bir saatte yol almıyorsun, şehrin ortasında. Dolayısıyla çok değerli bir bahçe. Ve Ebu Talha radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'e buraya girip hani istediği zaman girip dolaşmasını, oradan faydalanmasını da istemiş. Hani bugün olsa anahtarları ona da vermiş gibi söyleyeceğim ama. Artık kapısı mı var, anahtarı mı var bilmiyorum. Ama وَكَانَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem يَدْخُلُهَا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyraha'ya girer çıkardı. Zaman zaman mescidin zaten karşısında geçip Beyraha'dan وَيَشْرَبُ مِنْ مَاِنْ ف۪يهَا طَيِّبٍ. Oraya girerdi, oradaki o hoş sudan Allah'ın Resulü içerdi. Böylece Resulullah'ın kullanımına da açtığı bir alan burası. Tabii ona özel izin vermiş olmalı. Çünkü herkes herkesin bahçesine öyle izinsiz girip çıkamaz. Mülkiyetin belli bir dokunulmazlığı, belli bir hürmeti söz konusu. Ama müsaade olursa, ki Ebu Talha Resulullah'a böyle bir müsaade vermiş anlaşılan, Hazreti Peygamber de bu güzelim bahçeden yararlanıyor. Ebu Talha radıyallahu anh'ın tabi hemen yakınında bulunan oğulluğu Hazreti Enes bize bu girizgahı özellikle anlatıyor. Çünkü bu bilgileri vermese biz ne denli kıymetli bir bahçe olduğunu, çünkü can malın yongası, ne denli değerli olduğunu kestiremeyiz. Mevkisi, içindeki bahçeleri, hurmalıkları ve en önemlisi su var içerisinde. Hoş bir kaynak suyu var içerisinde. Tüm bunlarla birlikte değerlendirildiğinde Ebu Talha'nın en değerli malı. Gel gelelim sonrasında ne var? فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ Hazreti Enes diyor ki şu ayet nazil olunca اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ Siz birre eremezsiniz. Bir ne demek? İyilik demek. Güzel akıbet demek. Ebrardan olmak demek. Hani dualarımızda وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ Ya Rabbi bizi ebrarla birlikte vefat ettir diye dua ediyoruz ya, iyiler demek. Dolayısıyla kısaca Cenab-ı Hak siz iyi olamazsınız diyor. Ve bunu kat'iyetle söylemiş. Len yani asla iyi olamazsınız. Ayetin girişinde böyle keskince bir bariyer oluşturulmuş. Len tenalul birra. Siz öyle durduk yerde iyi falan olamazsınız. Unutun onu der gibi. O bakımdan ayetin devamında gelecek olan koşul, ben de iyilerden olmak istiyorum diyen herkesi ilgilendirir. Aksi takdirde iyilerden olmaktan vazgeçmiş gibi bir görüntü verir. Ve nitekim öyle oldu bu ayeti kerime, sahabe-i kiramı adeta sarstı. Herkes bunun mucibince nasıl amel ederim diye harekete geçti. Bunlardan bir tanesi de Ebu Talha el-Ensari. Hazreti Enes'in babalığı Hazreti Ebu Talha. Ayetin devamını okuyalım, bakalım nasıl harekete geçirmiş. Cenab-ı Hak diyor ki لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ Siz birre eremezsiniz. حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Ta ki sizler sevdiklerinizden infak edesiniz. Yani siz sevdiklerinizden infak etmedikçe iyilerden olamazsınız. Öyle sevmediğiniz şeyleri infak ede ede iyilerden olamazsınız. Sevdiklerinizden de infak etmek zorundasınız. Sevgisi yüreğinize düşen, hani bir şeye bağlanmak, bir şeye tutkuyla sarılmak. Bu eşya da olabiliyor, çok ilginçtir. Bazısının arabası, bazısının tarlası, bazısının kullandığı eşyası çok kıymetli olabiliyor gözünde. Cenab-ı Hak da bunlardan istiyor. Dan ifadesini özellikle kullanıyorum. Çünkü ayet-i kerimenin ifadesi böyle. Ve Allah'ın bir rahmeti ki Cenab-ı Hak öyle ifade etmiş. Yoksa o den ifadesini yahut dan ifadesini oraya koymasaydı Cenab-ı Hak, bu kez sevdiklerimizden değil de sevdiklerimizi istemiş olurdu. Yani لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ Olsaydı ayeti kerime, bu kez Cenab-ı Hak,

0: siz birre eremezsiniz, ta ki sevdiklerinizi infak edesiniz. Yani sevdiklerinizi infak etmeden birre eremezsiniz. Böyle olsaydı korkunç olurdu. Gönlümüzün düştüğü her şeyimizi iyilerden olabilmek için infak etmek zorunda kalırdık. Yeter ki gönlümüz düşmesin. Beğendiğimiz her şeyimizi Allah'ın yolunda infak etmek zorunda kalırdık. Halbuki Cenab-ı Hak rahmetiyle bize kolaylaştırdı. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ Allah dileseydi sizi zora koşabilirdi. Yani Cenab-ı Hakk'ın buna hakkı var. Çünkü her şeyimizin sahibi O. Allah dileseydi canımızı da isteyebilirdi. Cenab-ı Hak bir ayette buyuruyor ki وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Biz onlara yazsaydık, yani emretseydik kendinizi öldürün diye. مَا فَعَلُوهُ Yapmazlardı. Az hariç aralarında çoğu yapmazdı diye Cenab-ı Hak bunu böyle konu edebiliyor. Çünkü hakkı var buna. Canımızın da sahibi o, veren o, veren o olduktan sonra geri istemeye her halükarda hakkı var. Ama Cenab-ı Hak bize yolu kolay kıldı, dinde bize zorluk bırakmadı. مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Cenab-ı Hakk'ın bırakmadığı zorluğu kendimiz kalkıp icat etmeyelim. Helal olan şeyleri haramlaştırmaya girişmeyelim. Helal olanları haramlaştırırsak daha çok sevap kazanırmışız sanmayalım. En iyisi İslam'ın öğretisi. O da Allah'ın emrettiği ve Resulullah'ın uygulayıp gösterdiğiyle sınırlı. O bakımdan bu ayeti kerimenin haddini ve hududunu da aşmamak. İnsanları sevdikleri her şeyi Allah yolunda infak etmeye zorlamamak gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak mimma dedi. Bu ma ile mimma arasındaki korkunç fark. O mimma razaknahum yunfikun. Rızıklandırdıklarımızdan infak ederler. Ama Allah ve ma razaknahum yunfikun deseydi, her neyi veriyorsa onu infak etmemiz gerekirdi. O yüzden bu ayet-i kerime nazil olunca sahabe-i kiram şunu anladı. Sevdiklerimizden infak etmeliyiz. 10 tane şeyi seviyorsak, bir tanesini infak edersek Allah'ın emri yerine gelir. 2 tanesini infak edersek Cenab-ı Hakk'ın emri yerine gelir. Sevdiğimiz 10 şey varsa onunu da infak etmemiz gerekmiyor. Sahabe-i kiram baktılar, en çok sevdiği mallarından infak etmeye çalıştılar. Ebu Talha da öyle yaptı. Düşündü, taşındı, sahip olduğu bahçeleri. Orada falan bahçe var, diğer tarafta şu bahçe var, öteki tarafta şu hurmalık var. Bunları şöyle gözün önünden geçirdi ve bunlar arasında en kıymetlisini ve en değerlisini seçti. O da Beyruha. Hem mescidin yakınında, şehrin merkezinde, içinde tatlı suyu var, ağaçları, yemişleri, çiçekleri, müstesna bir bahçe. Kâme Ebu Talha'ta, Ebu Talha ayaklandı, ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Fekâle, dedi ki, ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, innallâhe tebâreke ve teâlâ yekûlû. Allah tebâreke ve teâlâ buyuruyor ki, len tenâlul birra, siz birre eremezsiniz, hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn, ta ki sevdiklerinizden infak edesiniz. Ve inne ehabbe mâli ileyye, benim de mallarım içerisinde bana en sevimli olanı Beyruha, Beyruha'dır veya Beyraha, Beyraha'dır. Düşündüm, taşındım, mallarım içerisinde en sevimlisi Beyraha. İşte şimdi ben diyorum ki, وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالَى Beyraha şu andan itibaren Allah Teala uğrunda sadaka edilmiştir. Ben Beyraha'yı şu andan itibaren Allah için sadaka ettim, sadaka verdim. Beyraha'dan vazgeçtim, onu Allah yolunda infak ettim diye Resulullah'ın huzurunda bunu açıkça ifade etti. Malından Allah yolunda vazgeçti. Biz buna infak diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yolundaki harcamaya. Diğer adıyla sadaka diyoruz. Cenab-ı Hak uğrunda onun sevgisini umarak kulun malın sevgisinden vazgeçmesi. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Malına duyduğu sevgiye rağmen Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyi öncelemesi, malını Allah yolunda bozuk para harcar gibi harcaması. Ebu Talha'nın dorukları zorladığı o an, dedi ki ya Resulallah, ben Beyraha'yı infak ediyorum, ercu birraha, birrini umuyorum. Yani ben iyilerden olmayı umuyorum. Ve zuhraha indallahi teala. Bu yatırımımı Cenab-ı Hak katında Allah'tan karşılığını umarak yapıyorum. Bunu benden duy, artık Beyraha benden çıkmıştır. Fada'ha ya Resulallah, haythu arakallah. Şimdi ey Allah'ın Resulü, sen Beyraha'yı nereye sarf ediyorsan sarf et. Nereye harcıyorsan harca. Nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Benden çıktı. İnanıyorum ki meleklerin dahi tanıklık ettiği, iyi olmak istediğinde insanın Allah Azze ve Celle uğrunda nasıl iyi olabildiğine şehadet ettikleri müstesna anlar. Allah'ın Resulünü de şaşırtan güzellikteki o anlar. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buna tanık olan Allah'ın Resulü de dedi ki, bakın, bakın, bakın. Bu Arapçadaki şaşkınlık ifadesi. Ama bu şaşkınlık müsbet anlamda bir şaşkınlık. Yani takdirle dolu bir hayranlık. Bak hele sen, bak hele sen veya bak bak bak diye Türkçe'ye de benzetmeye çalıştığım bu ifade. Bak bak bak diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takdir dolu hayranlığını ifade etmiş. Ve demiş ki ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ Ne kadar kazançlı bir malmış. Yani sen Beyraha'yı öyle bir yatırıma dönüştürdün ki ifade edemiyorum. Buradaki kazancını dile getirmem bile zor. ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ Ne kadar kazançlı bir malmış. Beyraha ne kadar hayırlı bir malmış. Bir kimsenin malından görebileceği en büyük hayrı sen Beyraha'dan görüyorsun. Kazançlı mala bak hele. ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ Resulullah sonra dedi ki وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ Ben senin söylediklerini duydum. Sanki bir noter edasıyla onun malı hususundaki iradi beyanını bütün açıklığıyla duyduğunu ve buna şehadet edip tescil ettiğini dile getiren hukuki bir söylem bu. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ Ne dediğini yahut dediklerini duydum. Dolayısıyla Beyraha ile ilgili iradeni son derece iyi anlamış durumdayım. Fakat وَاِنِّي اَرَى Benim bir görüşüm var dedi Allah'ın Resulü. Belki başından beri bu rivayeti tam da Resulullah'ın Ebu Talha'ya olan bu önerisinden dolayı İmam Nevevi buraya yerleştirdi. Çünkü biz anne babaya iyilik etmek, akrabayı gözetmek adlı başlıktayız henüz. İmam Nevevi bu rivayeti buraya niçin koydu diye belki düşünenleriniz oldu. Bunun neresi akrabayla alakalı? bunun neresi mevzuyla, başlıkla ilişkili diye merak ediyorsunuz belki. Ama işte tam oraya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Medine'de, üstelik muhacirlerin, yani Mekke'den gelenlerin, ki Resulullah da onlardan biri, fakr-ı zaruret içerisinde oldukları, yer yurt sahibi olmadıkları, özellikle hurmalık, bahçe vesaire, mülkiyetinin ensarda olduğu, muhacirlerin ise elinin dar olduğu bu ortamda, tam da gelip Resulullah'ın eline, Medine'nin en değerli bahçesini Ebu Talha'nın bıraktığı o esnada, Allah'ın Resulü'nün verdiği cevaba bakınız. Aldım, kabul ettim demedi Allah'ın Resulü. Kabiltu deyip kendi zimmetine yahut yönetimine alıp bunu değerlendirmeyi seçmedi Allah'ın Resulü. Kaldı ki buna en çok da ihtiyaç duydukları zamanlardaydılar. Bunu alıp muhacirler arasında kendisi gibi hicret etmiş zaruret içerisindeki muhacirler arasında değerlendirmeyi seçebilirdi. Yönetiminin gücüne bununla güç katabilirdi. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günden bütün çağlara seslendi. Bir görüşüm var diye. Bundan daha iyisini biliyorum diye. Neymiş Allah'ın Resulü'nün Ebu Talha'ya önerdiği daha iyisi olan seçenek? Dedi ki Allah'ın Resulü ve inni ara en tec'alaha fil akrabina. Benim görüşüm şudur. Sen Beyreha'yı, bu kıymetli bahçeyi akrabaların arasında taksim et. Tam da Resulullah'a bırakmışken onun burayı özel bir bahçesi haline getirip annelerimizle birlikte değerlendirebileceği, burada hoş vakitlerini geçirebileceği bir imkana kavuşmuşken, Resulullah'ın söylediğine bakınız. Bizler bugün, mallarını Allah yolunda infak etmek isteyenleri, kendi kurduğumuz vakıflarda, derneklerde, onların teberrularıyla bunu değerlendirmeye yönelirken, o kişiler açısından bundan daha iyisinin de olabildiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Özellikle akrabaları ile bağlantısı zayıflamış, hatta ailesiyle bile bağlantısı zayıflamış kimselerin mallarını kolayca almanın yollarını ararken, bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu önerisini hatırlatmayı bir vazife saymalıyız. Bize vereceğin bu maldan daha fazlasını kazanmanın bir yolu daha var. O da bu malını akrabaların ile paylaş, onların gönüllerini kazan, buradan aynı mal üzerinden iki kat kazançlı çıkarsın. Hem sıla-i rahim kazancı, hem Allah Azze ve Celle'nin yolunda harcamanın kazancı. İki kat kazanmak varken hiç kimse tek kat kazanmaya yönelmez. Ancak bir kimsenin akrabaları arasında ihtiyaçlı bir kimse yok ise o durum farklı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'nın akrabaları arasında, kuzenleri arasında zaruret içerisinde olanları biliyordu. Dolayısıyla buna rağmen kendisi almayı tercih etmedi. O bakımdan Allah yolunda infak, kişinin kendisinden başlayan, ailesine yayılan ve ailesinden sonra adım adım akrabaları üzerinden genişleyen bir süreçtir. Buradaki önceliği ve sıralamayı gözetmek de en az Allah'ın infak emrini gözetmek kadar gereklidir. Hiç kimse kendi çocuklarını küstürerek, kendi evlatlarının buğzunu ve nefretini kazanarak varıp malını şu yahut bu dernekte veya mekanda harcamak suretiyle doğru bir iş yaptığını düşünmemelidir. Özellikle üzerine miras gölgesi düşmüş bir malı, yaşlı kimselerin elinden evlatlarına ve çocuklarına rağmen ele geçirmeye çalışmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaklaşımıyla bağdaşmaz. Çünkü babalarına duyacakları nefret, sıla-i rahmin bundan ağır bir yara almasıyla sonuçlanır. Bu ise Allah'ın istemediği bir şeydir. Hiç kimse ailesini yahut akrabalarını ihmal ederek hem zaman bakımından hem maddi imkan bakımından ihmal ederek başka yerlerde başka hayırlar kazanmak suretiyle Allah Azze ve Celle indinde iyi şeyler yapmış olmaz. Çünkü bu çarpık manzara Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği ve Resulullah'ın uyguladığı öncelik sıralamasına uygun düşmez. O bakımdan İmam Nevevi bu başlık altında bize ameli salihlerin de özellikle infakın, tasaddukun belli bir hiyerarşisi olduğunu öğretiyor. Hele hele okuduğumuz bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman kendisinin de istifade ettiği dillere destan Medine'de herkesin bildiği güzel bir bahçenin tam da eline bırakılmışken Ebu Talha'ya onu geri verip bundan daha iyisini biliyorum ey Ebu Talha. Ve inni ara en tec'alaha fil akrabina. Var sen bunu akrabaların arasında paylaş demesi son derece çarpıcıdır. Buradaki espriyi anlamaz isek İslam'ın sıla-i rahme verdiği önemi ıskalamış oluruz. Bunu duyan Ebu Talha, fakale Ebu Talha'ta dedi ki, ''Ef'alu ya Resulallah'i, peki öyle yapayım ey Allah'ın Resulü.'' ''Fakassemheha Ebu Talha'ta.'' Bunun üzerine Ebu Talha varıp taksim etti Beyruha'yı ''Fi akaribihi, akrabaları arasında, ve beni ammihi.'' Ve amcaoğulları arasında. Biz de Ebu Talha'nın inen bir ayet üzerine iyilerden olabilmek adına Cenab-ı Hakk'ın rızasına nedenli hem de en çok sevdiği malı üzerinden talip oluşuna tanıklık ettik. Allah onlardan razı olsun. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine aldı hem İmam Müslim sahihini aldı. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, İkisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hatlara yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e suyu bırak gelsin dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir önce sen sula sonra suyu komşuna salıver buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver, dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.''

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği

Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğine verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem, bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Süheyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, "Vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı?" diye sorar. Onlar da, "Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki?" derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz, doya doya Rablerine bakmaktır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o, Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse, ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti. "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan, sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen, dilediğin kadarı sana verilir." Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi.

Üçüncü günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sümame'yi salıverin." Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin?" Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: "Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün?" Sümame, "Hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir" şeklinde cevap verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillah misle zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

geçiyordu. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce vardığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından cihan cihan dolaşıp doğmuş.

deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler. Peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalanan. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan Canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu Canan'ın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıklara, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım Sudan ülkesini. 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesi. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesi. İradem iradene boyun eğdiği günden beri bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler az sonra.
3: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

0: Ebu Zer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer bir hadisi şerifinde dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.''

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmişsem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hüsnü hal.
3: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, pirüpa. Kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca, meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kimliği

0: kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlam süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikretenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.

0: cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her cideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

yıllık ömür değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkım için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostum. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadat.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40.

0: %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir. Ebu Abdü

Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru, kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et, kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye makamın cennet olsun diye Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebu'l-Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle dedi.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç tutan nice kimseler vardır ki, oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki, kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

Ebul Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım? Dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır, dedi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum. Bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti.

Nikah, ağır bir sözleşme. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirini seven çiftlerin birleşmesi için nikahtan daha iyi bir çözüm yoktur. Allah Resulü o günkü şartlarda çevresindeki insanların ekonomik imkansızlıklarını da göz önüne almaktaydı. Evleneceği eşine verebileceği hiçbir maddi varlığı olmayanlar için de farklı önerilerde bulunmuştu. Bu durumdaki kadın ve erkeğin kendi aralarında anlaşmaları halinde sadece maddi değere sahip malların değil, manevi değeri yüksek olan bir şeyin de mehir olabileceğini belirtmişti. Nitekim evlenmek isteyip de hiçbir mal varlığı olmayan bir sahabiyi, Kur'an'dan ezberinde bulunan sureleri eşine öğretmesi karşılığında bir kadınla evlendirmişti. Mehri, kadının en tabii hakkı olarak gören Peygamber Efendimiz, cahiliye döneminden kalan ve şigar denilen evliliği de kaldırmıştır. Kültürümüzde değiş tokuş denilen bu nikah çeşidinde erkekler mehir vermeksizin velayetleri altında bulunan kızlarını veya kız kardeşlerini karşılıklı olarak değiştirmekteydiler. Böylece o dönemin insanları şigar nikahıyla mehir ödeme sorumluluğundan kendilerini kurtarmış oluyorlardı. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber günümüzde mehir ödemeden yapılan bazı berdel usulü nikahlar da dahil olmak üzere bu tür mehirsiz nikahı yasaklamıştır. Huzurlu bir toplum oluşturmayı hedeflemiş olan İslam, bu huzurun öncelikle aile yuvasında sağlanabilmesi açısından bir takım sınırlar da koymuştur. Bazı evlilikleri engelleyen, hatta yasaklayan bu sınırlar hep birey ve toplumun mutluluğu içindir. Yüce Allah, evlenilmeleri yasak olan kadınlar hakkında şöyle buyurur. Size şunlarla evlenmek haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer anneleriyle zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz. Ancak geçenler, önceden yapılanlar, bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Kur'an-ı Kerim'de evli kadınlarla evlenilmesi haram kılınmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kadının hala ve teyzesiyle bir arada aynı nikahta birleştirilmesini yasaklamıştır. Hazreti Peygamber, iki kız kardeşle aynı anda evli olan Feyruzet Deylemi Müslüman olunca ondan o kardeşlerin birini boşamasını istemiştir. Muhtemelen cahiliye dönemindeki uygulamalar,

Uygulamanın da etkisiyle Peygamber Efendimizin eşi Ümmü Habibe, kız kardeşi Azze'yi kendisine kuma olarak nikahlamasını Resulullah'a teklif etmiş, bu sayede kardeşinin de peygamber eşi olma şerefine ermesini istemiş, ancak Peygamberimiz bunun helal olmadığını bildirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nesep yoluyla haram olanlar, emzirme yoluyla da haram olur buyurarak, aynı süt anneden süt emen çocukların kardeş mesabesinde olduklarını, dolayısıyla süt kardeşler arasında evliliğin kesinlikle haram olduğunu bildirmiştir. Kendisi de onunla evlenmesi konusunda bahsi geçen bir hanımın süt akrabası olduğunu belirterek, böyle bir nikahın olamayacağını dile getirmiştir. Allah Teala boşanmış veya kocasının ölümüyle dul kalmış kadının evlenebilmesini de belli şartlara bağlamış. Bunun için hamile olmayan boşanmış kadının 3 adet süresi, hamile olmayıp kocasının ölümüyle dul kalan kadınınsa 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca Cenab-ı Hak hamileyken boşanan veya kocası ölen kadının iddet süresinin doğumla biteceğini buyurmuştur. Buna paralel olarak Allah Resulü de bu durumda olan bir kadına ancak doğumdan sonra yeni bir nikah yapabileceğini bildirmiştir.

Müminlerin ehli kitap haricindeki inanmayan kadınlarla evlenmeleri ve onları nikah altında tutmaları da yasaklanmış. Ayrıca mümin hanımların inançsız erkeklerle evlenmelerinin helal olmadığı bildirilmiştir. Hazreti Peygamber, ehli kitap kadınlarını nikahlamakla ilgili kendisine yöneltilen sorulara Allah'ın şu emrini tebliğ etmiştir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Bu ayette Müslüman erkeklerin ehli kitaptan olan hanımlarla evlenmelerine izin verildiği halde, Müslüman bir hanımın ehli kitaptan bir erkekle evlenmesinden söz edilmemektedir. Ancak Peygamberimizin ashabından Cabir bin Abdullah, Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarıyla evlenebileceği, Müslüman kadınların farklı din mensuplarıyla evlenemeyecekleri görüşünü dile getirmiştir. Peygamber Efendimizin yasakladığı nikah çeşitleri arasında mut'a yani geçici nikah da bulunmaktadır. Bazı zaruretlere binaen Hazreti Peygamber'in geçici nikaha izin verdiği yönünde rivayetler bulunmakla beraber, daha sonra onun şu hadisle bu nikah türünü kesin olarak yasakladığı anlaşılmaktadır. Ey insanlar! Ben kadınlarla mut'a nikahı yapma hususunda size izin vermiştim. Muhakkak ki Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Bu yasaktan haberdar olan Hazreti Ali, mut'a nikahı yapmakta sakınca görmeyen bir adama, ''Sen yanılıyorsun, muhakkak ki Resulullah mut'a nikahını ve ehli eşek eti yemeyi Hayber günü yasakladı.'' diye karşı çıkmıştır.

0: Açıkça görülmektedir ki Hazreti Peygamber'in nikahla ilgili bütün düzenlemeleri ailenin birliğini kurarken sağlıklı adımlar atmak, toplum yapısını sarsan uygulamaları ortadan kaldırmak, aileye haya, iffet, karşılıklı sadakat, vefa, saygı ve sevgi esasları içinde kurumsal bir varlık kazandırmak içindir. Bütün bunlar eşler ve çocukların İslam ailesinin kurumsal varlığı sayesinde kendilerini huzur, şefkat ve güven içinde hissedebilmelerine dönük tedbirlerdir. Resul-i Ekrem'in ifade ettiği gibi birbirini seven çiftlerin birleşmesi için nikahtan daha iyi bir çözüm yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Onu sevmen seni cennete koyar." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdü.

0: dediler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz, her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu.
1: Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, Allah aşkına Zeyd, İster misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem. Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kullah.
0: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi, dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihan.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi. Haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın. Yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Enes'in Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın emri olduğunu kabul ederek 5 vakit namazı, rükuları, secdeleri, abdestleriyle vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Filan adama git. O, gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı.'' dedi. Genç, o adamın yanına gitti ve ona, ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi.'' dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, yol

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et," demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra "Vallahi bir daha onu elime sürmem," karşılığını vermişti.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının, zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının, zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir şeklinde cevap vermişti.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler, evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, yani Hamd Sarayı adını verin buyurur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet

Bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince, Hind, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebu'l-As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti: "Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah

ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.''

0: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim, dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dininde ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Sen nesin?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Peygamberim." cevabını verdi. "Peygamber ne demek?" dedim. "Beni Allah gönderdi," dedi. "Ne ile gönderdi?" diye sordum. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla," buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

0: Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün. Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken, onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz. Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.
3: Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, "Allah'ım bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç" diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra "Sübhanellezî sehhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn" hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz buyurur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerifi sohbetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La a'rifanna ahadan minkum ataahu anni hadithun wa huwa muttaki'un fi arikati fa yaqul utlu 'alayya bihi qur'ana ma ja'akum anni min khairin qultu aw lam aqulhu fa ana aquluhu wa ma ataakum anni min sharrin fa ana la aqulu ash-sharra. Sevgili kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şerifte koltuğuna yaslanmış bir takım insanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisleri, hadi bu hadisleri boş verin, bana Kur'an'ı okuyun veya bu hadisleri Kur'an'la bir karşılaştırın, uyup uyumayacak mı diye bir kontrol edin diyen kişilerin gelebileceğini bize haber vermektedir. Sevgili Peygamberimiz hayra ait ne varsa söylemiş de olabilir, söylememiş de olabilir. Ama şerre ait hiçbir şeyi söylemeyeceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam net bir şekilde beyan etmiştir. Miktam İbni Madi Kerip'ten nakledilen bir hadis-i şerif de bu rivayete benzemektedir. Yakında öyle adamlar gelecekler ki koltuklarına yaslanacaklar. Benden bir hadis geldiği zaman onlar şöyle diyecekler: bizimle aranızda Allah'ın kitabı vardır. Allah'ın kitabında neyi helal olarak bulmuşsak onu helal sayarız. Neyi haram olarak bulmuşsak onu haram sayarız. Peygamber Efendimiz şöyle uyarıyor: dikkat edin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı tıpkı Allah'ın haram kılması gibidir. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre'den, Miktam İbni Madi Kerip'ten ve daha birçok Ebu Rafi gibi birçok sahabiden nakledilen bu tür hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerin bizi bağlayıcı olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu hadisleri işte Kur'an'da var mıdır bunun hükmü, yok mudur diye sorgulamak doğru değildir. Çünkü hadisler Kur'an'ın adeta beyanı, şerhi kabilinden gelmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da az önce okumuş olduğumuz hadisin son cümlesinde de ifade edildiği üzere helal ve haram kılma yetkisi verilmiştir. Birçok ayet-i kerimede zaten bunu görüyoruz. Ve yuhillu lehum attayyibat ve yuharrimu aleyhim el habais buyuruyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara bazı şeyleri helal kılabildiği gibi bazı şeyleri de haram kılabilir. Ayetin metni bu şekilde. Kul ya eyyuhennas inni rasulullah ileykum cemi'a. De ki diyor, ey insanlar, ben hepinize gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. Lehu mukus semavati vel ard. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Göklerde onundur, yerde onundur. O diriltir, öldürür. Fe aminu billah ve Resulü, Allah'a inandığınız gibi Resulüne de inanınız. Ennebi el-Ümmi, o Allah'ın Resulü ki öyle bir peygamberdir ki ümmidir. Ellezî yu'minu billah ve kelimâti ve tebi'ûhu leallekum tehtedûn. İşte hidayete ulaşmanın yolunu böyle çiziyor. O ümmi olan peygambere uyunuz. O peygamber ki Allah'a inanır. Onun kendisine ilham ettiği, vahyettiği cümlelere, kelimelere iman eder. Şu halde Allah'a ve Resulüne ittiba ediniz ki hidayete ulaşasınız. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ diyor bir başka ayette de. Kurtuluşa eresiniz. يَا اَيُّهَا النَّبِي اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا. Evet ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı,
Allah'a davet edici olarak gönderdik. Aydınlatıcı, aydınlatan bir nur olarak seni gönderdik. Müminleri Allah'tan gelecek bir fazılla, faziletle, sevapla müjdele diyor. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin sırrına mazhar olmuş. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç bizim sıkıntıya düşmemizi ister mi? Lekad ce'akum rasulun min enfusikum aziz, içinizden işte öyle güçlü bir peygamber geldi ki sizin müminlerin müminlere karşı çok merhametli, çok alçak gönüllüdür. Çünkü o yüce Rabbimizden şu emri almıştır. Oku emrini aldı. İkra ismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku denildi. Ve en etluvel Kur'an dedi. Kur'an'ı okumak üzere, tebliğ etmek üzere bize gönderildi. Kemâ ersennâ fîkum rasûlen minkum yetlû aleykum âyâtina ve yüzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikme. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'ı okumak, bizi tezkiye etmek, kitabı öğretmek, aynı zamanda hikmeti öğretmek için geldi kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı, Mus'haf'ı bize okumak, öğretmek, aynı zamanda hikmeti, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, hadislerini öğretmek için gönderdi. Allah Resulü kitap ve hikmeti bize öğretir. Onun vazifesi odur. Ümmidir. Allah ne öğretmişse, ne vahyetmişse onu bize aktarır. Abdest, abdest alın. Kur'an-ı Kerim'de abdest ayetini hepiniz bilirsiniz. İzâ kumtum ilâ salâti fâsilû vucûhekum ve eydiyekum ilel merâfik femsehû bi rûûsikum ve ercûlekum ilel ka'beyn. Şimdi bu ayet-i kerimede ne diyor Yüce Rabbimiz? Fâsilû vucûhekum, yüzlerinizi yıkayınız. Ellerinizi, kollarınızı yıkayınız ilel merâfik, dirseğinize kadar. Memsahu bir usikum, başınızı mesediniz. Ve ercüleküm ilel kâbeyin, topuklarına kadar ayaklarınızı yıkayın. Ama onun üç kez oluşunu, ağzımıza, burnumuza su verilmesi gerektiğini, boynumuza mesetmemiz gerektiğini nereden öğreniyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Sallu kemâ ra'eytumûni usalli. Nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde namaz kılın demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde günde beş vakit farzlarıyla, nafileleriyle, rükûsuyla, secdesiyle namaz kılıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılındığı anlatılıyor mu hiç? Hayır. Rükûdan bahsediyorsa

Hicreden bahsediyor ama nasıl namaz kılınacağından bahsetmiyor. Onun için biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakacağız. O nasıl namaz kılıyor ise o şekilde kılacağız. Hudu anni menasikakum. Hac ibadetini benden alınız buyurmuştur. Haccın nasıl yapılacağını sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'de zekat vermekten bahsediyor ama nasıl zekat vereceğimizi, ne kadar zekat vereceğimizi, nelerden zekat vereceğimizi, ne kadar vereceğimizi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize öğretiyor kıymetli kardeşlerim. Bize düşen vazife nedir? Ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiurrasul. Allah'a ve Resulüne itaat etmek. Vazifemiz budur. Allah ve Resulüne itaat etmek. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'mina iza kadallahu ve rasulü emran en yekuna lehumul khiyara min emrihim ve men yasillaha ve rasule fakat zalle zalalen mubine. Hiçbir mümin erkek ve kadına Allahu Teala ve Resulü bir şeye karar verip hükmettikten sonra artık tercih hakkımız yok. Allah ve Resulü ne emretmişse, neyi bize emanet olarak bırakmışsa biz onlara sarılacağız. Kim Allah ve Resulüne isyan edecek olsa o sapıtır diyor ayet-i kerimede. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ele, inni utitul Kur'an ve misle ma'ah. Ve mislehu ma'ah. Bana Kur'an indirildi ve Kur'an'ın bir benzeri de indirildi diyor. Evet, Kur'an da indirildi, bir benzeri de indirildi. Şu halde bize düşen vazife kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olmaktır. Evet, Kur'an'da ne helalse ne haramsa ona tabi olalım dediğimiz zaman yanılabiliriz. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de Allah'ın koruması altındadır. İnne nahnu nezzelne zikra ve inne lehu lehafidun. Zikri biz indirdik. Onu indirdiğimiz gibi koruyacağız diyor. İşte zikir vahidir. Vahiy ise Kur'an ve sünnetten ibarettir. Çünkü dini bu ikisi şekillendirir. Onun içindir ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam size iki emanet bırakıyorum demiştir. Biri Kur'an, diğeri de sünnet-i seniyyesi. Sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Erbaz bin Sariye'nin ifade ettiği üzere. Ondan nakledilen hadis-i şerifte öyle diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benim sünnetime ve Hulefai Raşidi'nin sünnetine sımsıkı sarılınız. Hatta azı dişlerinizle diyor. Azı dişlerinizle bir şeyi ısırdığınız gibi sımsıkı nasıl bırakmıyor iseniz benim size bırakmış olduğum emanetleri de Kur'an ve sünnete de aynı bu şekilde sımsıkı sarılın ve yapışın buyurmaktadır. Ve iyyakum ve muhtesatil umur. Sonradan çıkan muhtes denilen yani bid'atlere, uydurma şeylere, dine sonradan yamanan şeylere sakın ha uymayınız. Fe inne kulle muhtesetin bid'a. Her sonradan çıkan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmediği şeyleri ortaya koyanlar bunlar bir bid'atten ibarettir. Ve kullu bid'a dalale. Bunlar da dalalettir, sapıklıktır diyor. Hazreti Ayşe'den gelen rivayette ise radıyallahu anha men ahdese fi emrina hâza mâ lese fîhî fehuvarattun diyor. Yani bizim dinimize ait olmayan bir takım şeyleri daha sonra uyduran insanlar bunları ortaya koydukları zaman şunu iyi bilin ki onlar merduttur, reddedilir. Biz evet Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılacağız. Yolumuza Kur'an ve sünnet ışığında devam edeceğiz. Hayatımızı buna göre şekillendireceğiz. Bunlara sımsıkı sarıldığımız sürece kurtulacağız. Ama bunları terk edecek, bize emanet olarak bırakılan bu iki emaneti terk edecek olursak yolumuzu da şaşırırız, hedefimizi de şaşırırız ve cennete giden bu yolda büyük bir darbe alırız. Şu halde kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı, sahabenin bıraktığı bu emanetler bizim için ne kadar önemli, buna önem vererek dikkat edelim, hayatımızı buna göre şekillendirelim. Her gün evimizde Allah'ın kelamı yani Kur'an-ı Kerim okunsun, bir de Efendimizin hadisleriyle, sözleriyle evimiz şenlensin. Allah'ın kelamıyla mutlu, huzurlu aile yuvaları haline dönüşsün. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

0: Ebu Yusuf, Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et." Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur" şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.
3: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensar'dan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
4: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
5: Ne demek istiyoruz?
4: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
5: Sıranı bekle.
4: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
5: Git başımdan.
4: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
5: Ah, yettin artık. Al sana su. Sonra kana iç.
4: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
5: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
4: Şimdi göreceksin fenayı.
5: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yaran yiğitler.
4: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
3: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
4: Yazıklar olsun size.
5: Asıl size yazıklar olsun.
6: Nankörler.
5: Sözlerine dikkat et.
6: Etmezsem ne olur?
5: Kes sesini.
6: Siz iyilikten anlamazsınız.
7: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
5: Nankörler.
6: Çıksınlar bakalım karşımıza.
5: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
7: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
8: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
7: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
8: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
7: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar.
8: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyu mu paylaşamayacağız?
7: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
8: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
7: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
4: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
5: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
3: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
7: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
6: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
8: Ben de duymadım.
3: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd

0: bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, "Münafık, iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye," diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, "Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım," duasıyla kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
1: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir," buyurmuştur. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu.
1: Allah Resulü, altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele ayeti inince, ashabının hangi meta daha iyiyse onu edinelim şeklindeki sözlerine karşılık şöyle buyurmuştur. Dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece vakti onlara fark ettirmeden kaçtım.
2: Ebu Basir Müslüman olmuş. Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş. Bir yolunu bulup kaçarak buraya gelmiş.
3: Ebu Cendel gibi. Ne olacak şimdi? Onu da mı geri göndereceğiz?
4: Anlaşmaya göre evet. Peygamberimiz söz verdiği zaman asla dönmez.
3: Ama şu delikanlının haline bak. Buraya sığınamazsa ne yapar? Ailesinin yanına dönemez artık.
4: Durun bakalım, durun. Allah'ın bir bildiği vardır.
5: Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım.
6: Yıkıl karşımdan beceriksiz. Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda. Bana hemen Huneys'i çağırın.
1: Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersem beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.
7: Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı.
1: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
7: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
0: 108. Bölüm.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam. Hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
9: Ne oldu? Ne arıyorsun?
8: Sadaka olarak verebileceğimiz ne var diye bakıyorum.
9: Kilerde biraz hurmayla arpa var. Bir de hayvanlardan sağabileceğimiz süt var. Sağıp getireyim mi?
8: İyi olur, sana zahmet. Yiyecek bir şeyler bulabilir miyiz?
9: Ayarlamaya çalışırım. Neler olduğunu anlatmayacak mısın?
8: Anlatayım. Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
9: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
8: Mudar kabilesine mensuplarmış.
9: Yokluk çok zor bir şey.
8: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
9: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Hiçbir şeyi biriktirmediği için evinde bir şey bulamamıştır. Eşinin söylediğine göre yanında belli bir miktar altın varken rahat uyuyamıyor, onu mutlaka ihtiyaç sahiplerine dağıtıyormuş.
8: Bizi bu kadar teşvik ederken kendisi yapmaz mı? Elbette en cömertimiz o. Kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediğini görmedim. Bu adamları görseydin sen de çok etkilenirdin. Kılıçlarından başka hiçbir şeye sahip değillerdi.
9: Allah yardımcıları olsun. Sonra ne oldu?
8: Peygamberimiz evine girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Namazı kıldık. Sonra bir konuşma yaptı.
9: Ne dedi?
8: Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin."
9: Ben içerideki malzemelere bakayım. Ne bulabilirsek gönderelim.
8: İyi olur. Allah razı olsun. Ben de birkaç parça üst baş ayarlayayım.
9: Bulabildiklerim bunlar.
8: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan.
9: Peki.
8: Oldu. Şimdi sırtıma almama yardım eder misin? Oldu, tamam. Ellerin dert görmesin. Ben bunu bırakır gelirim.
9: Selametle git, selametle dön. İnşallah bereketli olur onlar için.
8: İnşallah.

0: Ensardan olan bu zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. O dönemde Araplar arasında çok eşli evlilik yaygındı. Ve erkeğin kadını boşaması ağzından çıkacak bir söze bağlıydı. Boşanma ile ilgili ayetler henüz nazil olmadığından örfe göre hareket ediliyor, bilinen yöntemler uygulanıyordu. Boşamanın en ağır şekli ise erkeğin kadını annesine benzetmesiydi. Bu şekilde karısına "sen artık annem gibisin" diyerek bir daha birleşme imkanını ortadan kaldırıyordu. Resulullah'ın kapısının önünde bekleyen Havle binti Salebe de bu dertten muzdaripti.
1: "Kim o?" "Ayşe, ben Havle, Havle binti Salebe. Peygamberimizle görüşmek için geldim, müsait mi?"
2: "Buyur gel Havle, hoş geldin."
1: "Sağ ol."
2: "İyi görünmüyorsun, bir şey mi oldu?"
1: "Sorma, başımıza bir musibet geldi. Şimdi işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz."
2: "Hayırdır, ne oldu?"
1: "Ah, kocam Evs bana zihar yaptı."
2: "Zihar mı yaptı?"
1: "Evet, artık iyice yaşlandı. Sinirlerine hakim olamıyor. Bana kızdı ve sen artık bana anamın sırtı gibi ol dedi, evden çıktı gitti. Döndüğünde pişman olmuştu ama ne çare."
2: "Neden böyle söyledi? Hay Allah."
1: "Sen çok ağır bir söz söyledin. Bunun sonucunun nereye varacağını bilmiyorum dedim. Biz şimdi boşanmış mı olduk Ayşe?"
2: "Bilemiyorum."
1: "Öyleyse ben ne yaparım? Çocuklarımın bakımını ben üstlenemem. Hiçbir gelirim yok. Ona bıraksam perişan olurlar. Kaç yaşına geldik? Bu saatten sonra ikimiz için de birbirimizden daha iyisi yok."
2: "En iyisi Resulullah'a anlat durumunu. Allah bir çıkar yol gösterir, merak etme. Sen otur biraz soluklan. Ben geldiğini haber vereyim."
1: "Ey Allah'ın Resulü, iyi bilirsin ki Evs çocuklarımın babası, insanlar içinde bana en sevgili olanı ve amcamın oğludur. O yaşlandı, güçten kuvvetten düştü. Dili ağırlaştı, konuşunca incitir oldu. Öfkesine hakim olamıyor. Bir şeyi söylüyor, sonra pişman oluyor. Ey Allah'ın Resulü, Evs beni genç, zengin ve güzel olduğum zaman aldı. Malımı ve gençliğimi yiyip bitirdi. Ona pek..."

0: Pek çok çocuk doğurdum. Şimdi yaşlandım. Çoluk çocuktan kesildim. Kemiklerim inceldi. Artık ne malım ne de beni sahiplenecek bir ailem var. Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu. Sana kitabı indiren Allah'a and olsun ki o boşama sözünü hiç anmadı.
1: Peygamberimiz bu sözün geri dönülmesi mümkün olmayan bir boşama olduğunu söyledi.
0: Allah'ın Resulü, vallahi o boşama sözünü hiç söylemedi. Hem Allah da boşanmayı sevmez zaten, değil mi?
1: Peygamberimiz cevabını tekrarladıktan sonra, "Ey Havle, Allah senin işinle ilgili bir şey vahyetmedi. Sen şimdi evine dön, bir şey emredilirse ben sana onu açıklarım," dedi. Ama Havle çok üzgün ve çaresizdi.
0: Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın peygamberisin. Ne olur bana bir çare bul. Kocamla bir arada yaşamama izin ver. Küçük çocuklarım var. Onları bıraksam perişan olurlar. Yanıma alsam besleyemem. Ey Allah'ın Resulü, halime bak. Sana kurban olayım. Ey Allah'ın Resulü, bana bak. Allah beni senin yoluna feda etsin. Ey Allah'ım, halimin perişanlığını görüyorsun. Bu ayrılığın zahmet ve meşakkatini sana şikayet ediyorum. Yoksulluğumu sana şikayet ediyorum. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ancak sana iltica ederim. Ey Allah'ım, bu yolda bizim için genişlik ve çıkar yol olacak şeyi peygamberine bildir. Ne olur bana yardım et.
2: Tamam Havle, tamam, sakin ol, sakin ol. Bak, bak, Allah Resulüne vahiy inmeye başladı.
0: Ey Allah'ım, hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Ben senin peygamberinden ancak hayırlı olanı umarım.
2: Şşt Havle, susmalısın. Bak, Allah dilediğin gibi vahiy indiriyor.
1: Peygamberimizi bürüyen vahiy hali geçince gülümseyerek Havle'ye seslendi.
0: Buyur ey Allah'ın Resulü.
1: Peygamberimiz haklarında ayet indiğini müjdeleyerek ona Mücadele Suresinin ilk ayetlerini okudu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla ilişkiye girmeden önce ard arda 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır.
0: Allah'ım, sana şükürler olsun, şükürler olsun. Evs utancından gelip size durumu anlatamamıştı. Haber vereyim de huzurunuza gelsin.
1: Peygamberimiz Evs'e ettiği yemini ne niyetle yaptığını sorduğunda, Evs bundan pişman olduğunu söyleyerek kefaret olarak ne yapabileceğini sordu. Peygamberimiz ayette geçtiği gibi önce bir köle azat edip edemeyeceğini sordu.
0: Ya Resulallah, onun bir köleye sahip olabilecek kadar malı yok. Bütün işlerini ben yaparım. Benden başka bir hizmetçisi yok.
1: Peygamberimiz bu sefer 2 ay peş peşe oruç tutup tutamayacağını sordu.
0: Ya Resulallah, yaşlılığından ötürü ona da güç yetiremez. Vücuduna bir zarar gelmesinden korkarım.
1: Peygamberimiz bu kez 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Buna da güç yetiştirdi.

0: giremeyeceğini anlayınca onlara bir miktar hurma vererek bunlarla 60 fakiri doyurmalarını emretti. Böylece Yüce Allah onların arasını düzeltti. Hazreti Ayşe bu durum karşısındaki şaşkınlığını şöyle dile getiriyordu.
1: Tüm sesleri en iyi şekilde işiten Allah'a hamdolsun. Her şeyi işiten Allah'ın şanı ne yücedir. Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah ise şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir.

Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım sağda şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.

0: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Bera'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. işgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış,

0: onun acısını duymamıştı ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey Hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Medine'de yeni ve güçlü dönemi, son seriyeler ve heyetler halinde İslam'ı kabuller. Hazreti Peygamber Mekke'nin fethi sonrası Hicaz bölgesinde sağladığı kalıcı hakimiyetin ardından bu defa Medine'ye çok daha güçlü döndü. Yapıp ettikleri kısa sürede cümle alem tarafından tüm ayrıntılarıyla duyuldu. Aynı ay içerisinde Medine'ye daha uzak bölgelere düzenlediği yeni seriyelerle

söz konusu etkiyi güçlendirdi. Zira Suriyeliler kimi zaman tehditleri önlemek ve kontrol altına almak, kimi zaman da karşı tarafla ittifak kurmaya yönelikti. Muhacir bin Ebu Ümeyye komutasında Sana'ya, Ziyad bin Lebit komutasında Hadramut'a birer seriye gönderildi. Seriyelerin hemen ardından Amr bin As'ı Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd bin Cülenda kardeşlere, Ala bin Hadrami'yi Ebu Hureyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir bin Sava'ya elçi olarak gönderdi. Müslümanlar lehine her şeyin güzel gittiği bu günlerde, Hazreti Peygamber oğlu İbrahim'in doğumuyla da büyük bir sevinç yaşadı. Doğumu ona İbrahim'in ebeliğini yapan Ensar'dan Ümmü Rafi'nin kocası Ebu Rafi müşteledi. Bu habere çok sevinen Hazreti Peygamber ona hediyeler verdi. İbrahim'in cariye annesi Mariye'yi hürriyetine kavuşturduğunu söyledi. Yedinci gün ona "Atam İbrahim'in adını verdim" dedi. Akika kurbanı kestirdi, saçlarını Ebu Hind'e kestirdikten sonra tarttırdı ve ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak dağıttı. Çok kısa süre sonra da Beni Salebe, Beni Suda, Beni Bahile, Beni Sümale, Beni Cerm, Ehabiş, Beni Ak ve Beni Hüzeyl heyetleri, Uyeyne bin Hısn'ın Beni Temim seriyesi sonucu Beni Temim kabilesi ve Beni Esed heyeti Medine'ye gelip Müslüman oldular. Bütün bu gelişmeler Hazreti Peygamber'in gücüne güç katmaktaydı. Bu arada bazı şehir ve kabilelere zekat amilleri, zekat toplama memurları gönderdi. İki ay kadar sonra ise şahsına büyük saygı duyan ve ülkesine hicret eden Müslümanlara yardım eli uzatan Habeş Necaşisi Asame'nin vefatıyla üzüldü. Medine Mescidinde onun için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Tekrar Bizans'a karşı Tebük Seferi. Hazreti Peygamber Mekke fethinden Medine'ye döndükten sonra ancak 8 ay kadar büyük bir savaş ve sefer şartlarından uzak kalabildi. Mute Savaşı'nın üzerinden henüz bir yıl geçmişti ki Bizans'ın Müslümanlara karşı savaş hazırlıkları yaptığı haberi geldi. Bizans yönetimi Hazreti Peygamber'in giderek artan gücünün kendileri için büyük bir tehdit oluşturduğunu, Arabistan'ın kuzeyinde kendilerine bağlı bulunan Gassanilerin başkente ulaştırdıkları raporlardan öğreniyordu. Muhtemelen bu nedenle bir saldırıya kalkışmıştı. Hazreti Peygamber haber üzerine çevredeki müttefik kabilelere savaş hazırlıkları yapmaları isteğini iletti. Diğer savaşlardan farklı olarak Rumlar üzerine yapılacak bu seferin hazırlıklarını çok önceden haber verdi. Böylece katılımın fazla olmasını istiyordu. Sefer hazırlıkları sırasında Osman bin Affan başta olmak üzere birçok sahabe İslam ordusunun donatımı için ciddi katkılarda bulundu. Osman bin Affan 1000 adet binek hayvanı verdiği gibi her birine birer altın harcayarak 10.000 askeri donattı. Abdurrahman bin Avf ve Talha bin Ubeydullah yüklü miktarda bağışta bulundu. Ömer bin el-Hattab mal varlığının yarısını, Ebu Bekir de tamamını bağışladı. Hemen herkes elinden gelen gayreti gösterip İslam ordusuna yardım yarışına katıldı. Bu savaşta Müslümanları bekleyen bazı zorluklar bulunmaktaydı. O dönemde Hicaz bölgesinde şiddetli bir kuraklık vardı. Ürünlerin hasat mevsimi gelmişti. Mevsimin yaz olması nedeniyle sıcaklar çok şiddetliydi. Şam bölgesine yaklaşık 700 kilometrelik bir yol vardı. Bütün bunlara ilaveten karşılaşılacak olan düşmansa Bizans'tı. Engellere rağmen Hazreti Peygamber yapılan hazırlıklardan sonra 30 bin kişilik bir orduyla yola çıktı. Ancak bu savaşa katılmayıp bahaneler ileri süren bir grup münafık Abdullah bin Übey ile beraber Medine'nin çıkışında ordudan ayrıldı. Bazı sahabiler de çeşitli bahaneler ileri sürerek bu savaşa katılmadılar. Müslümanlar uzun bir yolculuğa çıktılar. Meşakkatli bir yolculuktan sonra ordu 700 kilometre uzaklıktaki Tebük'e vardı. Fakat ortada bir düşman ordusu yoktu. Hazreti Peygamber Tebük'te birkaç hafta kaldı. Bu sırada İslamiyet'e davet amacıyla batı istikametinde çok geniş bir sahaya yayılan, çoğunluğu Hristiyan ve bir kısmı Yahudi olan Cerba, Eyle, Ezruh, Makna ve Ma'an'a birlikler gönderdi. Onların temsilcileri gelip İslamiyet'i kabul etmeyeceklerini ancak vergi, cizye ödeyeceklerini bildirdiler. Böylece can, mal ve inanç hürriyetlerinin güvence altına alınması şartıyla İslam devletinin tebaası olmayı kabul ettiler. Hazreti Peygamber bu yerleşim merkezlerinin her biri için birer antlaşma metni yazdırıp kendilerine verdi.
Bu arada Halid bin Velid'in kumandası altındaki 400 kişilik askeri birlik Irak yolu üzerinde önemli bir merkez olan Dûmetül Cendel'e gönderilmişti. Halid, Dûmetül Cendel kalesini ele geçirdi ve Müslümanlara düşmanlık eden Hristiyan emiri Ukeydir bin Abdülmelik'i esir alarak Hazreti Peygamber'e getirdi. O da Ukeydir'le cizye ödemesi şartıyla bir anlaşma yaptı ve onun memleketine dönmesine izin verdi. Neticede Dûmetül Cendel halkının da cizye ödemek suretiyle İslam devletinin hakimiyetini kabul etmesi sağlandı. Kuzey Arabistan'ı İslam hakimiyeti altına alan bu gelişmelerin ardından Medine'ye dönüldü. Hazreti Peygamber'in bizzat katıldığı son gazve olan Tebük Seferi, Müslümanlar için ciddi bir sınav olmuş, zor bir zamanda yapıldığına işaret eden ayetten hareketle, sefere katılan orduya zor zamanların ordusu anlamına gelen Ceyşül Usra, gazaya da Gazvetül Usre, zorluk gazası denildi.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Ma naqasat sadaqatun min malin ve ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan ve ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah.
3: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki, hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak, müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında, ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister, yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek, müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek, takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kalır.

karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in yüzük ve mühründen bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz'in hayatında kullandığı eşyalar, onun şahsiyetini, ölçüsünü ve hayata bakışını anlamamız açısından büyük önem taşır. Bu eşyalar arasında yüzük ve mühür, hem günlük hayatına hem de peygamberlik ve liderlik görevine dair önemli ipuçları sunar. Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye yerleşmesinin 6. yılında Hicaz bölgesinin neredeyse tüm kabileleri İslam devlet sancağı altında toplanmıştı. Sıra devletler arası münasebetlere gelmişti. O devirde Hicaz bölgesini çevreleyen bir hayli devlet bulunuyordu. Yemen'de, Umman'da, Mezopotamya bölgesinde, Suriye'de, Mısır'da, Habeşistan'da irili ufaklı birçok devlet vardı. Yeni kurulan İslam devletinin diğer devletlerce tanınması ve benimsenmesi için hicretin 6. senesi bütün bu komşu devletlere mektup gönderme durumu hasıl oldu. O dönemde devlet başkanları mühürsüz mektupları kabul etmedikleri için Peygamberimiz de bu uygulamaya uygun şekilde bir mühür yüzük yaptırmıştır. Hazreti Peygamber'in mührü aynı zamanda yüzük biçimindedir. Yani mühür ayrı bir araç değil, parmağa takılan bir yüzük olarak kullanılmıştır. Hazreti Peygamber bu mühürle dönemin büyük hükümdarlarına mektuplar göndermiş, onları İslam'a davet etmiştir. Böylece mühür sadece bir idari araç değil, aynı zamanda tebliğ görevinin bir parçası haline gelmiştir. İslam'ın mesajı, bu küçük ama anlamı büyük yüzük aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmıştır. Yüzük son derece sade ve gösterişten uzaktır. Kıymetli ve pahalı taşlarla süslü değildir. Genellikle gümüşten yapıldığı belirtilir. Bu tercih, Hazreti Peygamber'in hayatının her alanında görülen sadelik anlayışıyla birebir örtüşür. O, hiçbir zaman süslenmeyi veya ihtişamı öncelememiş, ihtiyaç kadarını yeterli görmüştür. Mühür yüzüğünün kaşı da dikkat çekicidir. Yüzüğün kaşında üç satır halinde Muhammed Resulullah ifadesi yer alır. Bu ifade sadece bir isim veya unvan değil, İslam'ın temel inancını yansıtan güçlü bir mesajdır. Mühürde yer alan bu söz, gönderilen mektuplarda Efendimizin Allah'ın elçisi olarak yaptığı davetin resmi ve açık bir ifadesi olmuştur. Peygamber Efendimiz mühür yüzüğü genellikle parmağında taşımış. Ancak yüzüğün kullanımı ile ilgili muhtelif rivayetler mevcuttur. Genel olarak sağ elinde taşıdığı rivayetleri ağır basmakla birlikte zaman zaman sol eline taktığı da gelen rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu mühür yüzük sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman tarafından da kullanılmıştır. Bu durum mührün sadece bir eşya değil aynı zamanda peygamberi bir hatıra ve devlet geleneğinin devamı niteliğinde olduğunu gösterir. Ancak Hazreti Osman döneminde bu mühür yüzük bir talihsizlik sonucu kaybolmuştur. Rivayetlere göre yüzük bir kuyuya düşmüş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu kayıp sahabe arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Çünkü bu yüzük Peygamber Efendimiz'den kalan önemli bir hatıradır. Hazreti Peygamber'in yüzüğü ve mührü sadeliği, ölçüyü, sorumluluğu ve temsil bilincini bir arada yansıtır. Küçük bir yüzükte büyük bir peygamberin ahlakı, liderliği ve tebliğ anlayışı saklıdır. Bu yönüyle mühür yüzük bize sadece bir tarih bilgisi değil aynı zamanda derin bir hayat dersi sunmaktadır. Bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Özel mülkiyete saygı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslümana her şeyi haramdır. Malı, ırzı, kanı, canı. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Bu hadisin metni Ebu Davud'a aittir. Sahih-i Müslim'de geçen metinse birbirinizi kıskanmayın uyarısıyla başlar. Ticaret ahlakına ilişkin bazı esasları ve kardeşlik hukukunu hatırlattıktan sonra Resul-i Ekrem'in 3 kez göğsüne işaret ederek takva buradadır buyurduğunu haber verir. Bilindiği üzere emir ve yasaklarıyla Yüce İslam şu 5 değerin koruma altına alınmasını hedefler. Dini muhafaza, hıfz-ı din, canı muhafaza, hıfz-ı nefs, aklı muhafaza, hıfz-ı akl, nesli muhafaza, hıfz-ı nesl ve malı muhafaza. Hıfz-ı mal, zaruriyat-ı hamse diye nitelenen bu 5 değer, fert ve toplumu ayakta tutan olmazsa olmaz unsurlardır. Bahse konu olan hadisle, can ve nesil emniyeti yanında malın dokunulmazlığı ve mülkiyete saygı esasının önemi vurgulanır. Bu demektir ki, İslam'da özel mülkiyetin dokunulmazlığı ve malın kutsiyeti söz konusudur. Ne var ki bunun kamu hak ve menfaatleriyle çelişmemesi gerekir. Esasen İslam, özel mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesini vaz etmekle kalmamış, zarar vermek ve zarara zararla mukabele etmek yoktur tarzındaki nebevi ilkenin hayata geçirilmesini isteyerek insanlığa üstün bir ahlak ve hukuk dersi vermiştir. Hadisin sonundaki Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter cümlesi, kişilik hakları konusunda hadisin baş tarafını tamamlayan ve altı çizilmesi gereken ahlaki, hukuki bir ilkedir. Kişilik hakları bir şahsın maddi manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki hak ve menfaatlerinin bütünüdür. Bu temel ilkeye göre insanı hakarete maruz bırakmaktan ve onun kişiliğine dahil olan unsurlara, sağlığına, vücut tamlığına, şeref ve haysiyetine, sırlarına, ismine, hak ve özgürlüklerine karşı saldırılarda bulunmaktan kaçınılması gerekir. Kişilik hakkı bulunmayan bir kimse tasavvur edilemez. Zira insan onurlu, Müslüman izzet sahibi bir varlıktır.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine "Ey kafir" veya "Ey Allah'ın düşmanı" derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl selavat getireceğiz?" diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

0: Bir gün Hani-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe, yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et, der.

artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda ortaçağ dünya tarihinde önemli rol oynayan ve özellikle tahribatıyla tanınan Hasan Sabbah hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hasan Sabbah İran'da Nizari İsmaili Devleti'nin kurucusudur. 1046 yılında İran'ın Kum şehrinde doğduğu rivayet edilir. Kendisi hayatını anlattığı ve adamlarının Sergüzeşti Seyyidina adını verdikleri eserinde aslen Güney Yemen'de hüküm süren Himyeri krallarının soyuna mensup olduğunu, babasının Yemen'den Küfe'ye göç ettiğini, oradan da Kum'a ve nihayet Rey şehrine geldiğini ve kendisinin de burada doğduğunu yazmaktadır. Alim kişiliğiyle tanınan babası Ali bin Muhammed, oğlunun eğitimiyle yakından ilgilenmiş ve özellikle felsefi ilimler, kelam, mantık ve fıkıh sahasında yetişmesi için çaba sarf etmiştir. Hasan Sabbah, Rey şehrinde bir gün Emir-i Zarrab adlı bir kişiyle karşılaşmış ve onun konuşmalarından etkilenerek İsmailiye mezhebine intisap etmiştir. Rey'e gelen Irak bölgesi baş daisi İbni Attaş, Hasan Sabbah'ın kabiliyetli bir kimse olduğunu görerek ona Müstansır Billah'ın yanına gitmesini, Darül Hikme'de İsmaili mezhebi hakkında bilgi edinmesini ve Esrar-ı İlahiye'yi öğrenmesini tavsiye eder. Bu tavsiyeye uyarak İsfahan'a giden Hasan Sabbah, bu bölgede İbni Attaş'ın vekili sıfatıyla 2 yıl davette bulunduktan sonra Azerbaycan, Musul, Sincar, Dımaşk, Sayda ve Sur üzerinden Akka'ya ve son olarak da Mısır'a gider. Burada Halife Müstansır Billah'la görüşen ve onun yakın ilgisine mazhar olan Hasan Sabbah, Müstansır Billah tarafından Horasan bölgesinde kendisi adına davette bulunması istenir. Hasan Sabbah, Müstansır Billah'tan sonra hilafet makamına veliaht tayin ettiği Nizar'ın geçmesini istiyordu. Müstansır Billah'ın vezir ve başkumandanı olan Bedir el-Cemali, bu konuda kendisine muhalefet eden Hasan Sabbah'ı önce hapse atmış, sonra da ülkeden sürmüştü. Bu olaydan sonra 9 yıl boyunca bütün İran'ı dolaşarak batıniliğin propagandasını yapan Hasan Sabbah, Kirman, Yezd ve Huzistan'dan sonra dikkatini İran'ın kuzeyine, Hazar Denizi sahillerine, Gilan ve Deylem'in dağlık bölgelerine çevirdi. Burada başına buyruk yaşayan savaşçı bir kavim oturuyordu. İran'ın eski hükümdarları bu insanları hiçbir zaman itaat altına alamamışlardı. Hasan Sabbah 3 yıl süreyle çalışarak en büyük gayretini bu bölgede harcadı ve dağlardaki muharipleri kendi saflarına çekerken gönderdiği dâilerle yöre halkını da kazandı. Bugünlerde Hasan Sabbah'ın faaliyetlerini dikkatle izleyen Selçuklu veziri Nizamül Mülk, Rey'deki görevlilere onu yakalamaları için emir verdi. Fakat Hasan buradan kaçıp Kazvin'e gitmeyi başardı. Sonunda İran'ın Rudbar Vadisi'nde kendisine karargah seçtiği ve Beldetül İkbal dediği müstahkem Alamut Kalesi'ne yerleşerek 4 Eylül 1090'da Nizari İsmaili Devleti'ni kurdu. yaptırdığı yeni tahkimat ve yiyeceklerin uzun süre bozulmadan saklanabileceği depolarla Alamut Kalesi'ni kuşatmalara dayanıklı, ele geçirilemez bir hale getirerek askeri karargah ve idari merkez olarak kullandı. Düzenlediği operasyonları buradan yönetmeye başladı. Müstansır'ın ölümü üzerine yerine Vezir Eftal bin Bedr el-Cemali'nin desteklediği Müstalibillah geçmişti. O güne kadar Müstansır'ın adına davette bulunan Hasan Sabbah bu haberi duyunca isyan edip kendi adayı Nizar'ı desteklemeye başladı. Nizari akidesini Fatımilerin akidesinden ayıran en belirgin özellik, kendilerine karşı çıkanların ya da kendileri tarafından rakip veya düşman olarak görülen kimselerin sadık fidailer tarafından öldürülmesi uygulamasının dini bir görev ve bir prensip olarak kabul edilmesidir. Ayrıca Hasan Sabbah eğitim ve öğretimi yasaklamış ve müritlerini cahil bırakmıştır. Ona göre Allah akıl ve düşünceyle değil, imamın yani liderin rehberliğiyle tanınabilir. Zira akıl Allah'ı tanımak için yeterli olsaydı herkes aynı fikre sahip olurdu. Halbuki akıl din için yeterli değildir ve bundan dolayı insanların her devirde dini bir imam-ı masumun yani günahsız bir liderin nezaretinde öğrenmeleri gerekir. Değerli dinleyiciler, etrafındaki insanlar Hasan Sabbah'ın bu düşüncelerinde derin hikmetler gizli olduğuna inanıp düşüncesizce peşinden gittiler. Ona kalpten inanan dâiler yani onun davetçileri, müritleri terkinde bulunurken davetlerini rastgele ve açıkça değil duruma göre yapıyor, önce alışılmış olan telakkilerle işe başlıyorlardı. Batınilik Hasan Sabbah ile yeni bir hüviyet kazandı ve masum imam adına davette bulunan dâilerin yerini devamlı haşiş yani esrar kullanmaya alıştırıldıkları için haşşaş veya haşşaşin denilen eli hançerli caniler almıştı. Bu tarihte bu öylesine etkili olmuştu ki haşşaşin kelimesi batı dillerine suikast anlamına gelen hassassin şeklinde suikastçi, gizli katil anlamıyla geçmiştir. Hasan Sabbah adamlarına cennet vaat ediyor ve kendilerini bekleyen mutluluğu dünyadayken tatmaları için esrar içiriyor. Böylece akılları başlarından alınan kimseleri her türlü emrini yerine getirmeye hazır hale getiriyordu. Nizari İsmail'i denilen bu grubun gayesi dini olmaktan çok siyasiydi ve kendi görüşlerini halka zorla ve korkuyla benimseterek mevcut sosyal ve siyasal düzeni çökertmeyi hedefliyordu. Bu gayelerine ulaşmak için kurdukları teşkilat ve eğittikleri fidailerden yararlanarak birçok din ve devlet adamını kendilerine has metotlarla ortadan kaldırdılar. Vezir Nizamülmülk başta olmak üzere 50'den fazla önemli şahsiyetin bu metotlarla ortadan kaldırıldığı rivayet edilmektedir. Kendilerine engel olarak gördükleri kimseleri ya suikastler sonucu ortadan kaldırıyor veya propaganda veya tehditle kendi taraflarına çekiyorlardı. Hasan Sabbah adamlarını dini ve siyasi unsurlarla motive ettiği için kurduğu teşkilat dinamik ve uzun ömürlü olmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, İslam dünyası için ciddi bir tehlike oluşturan Hasan Sabbah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmiş, bir yandan nizamiye medreseleriyle onlarla ilmi sahada mücadele verirken, öte yandan Alamut ve Rudbar bölgesindeki komutanlarından Yoruntaş'a Hasan Sabbah ve adamlarını şiddetle tenkil etmesi için emir vermişti. Yoruntaş'ın Alamut'u kuşattığı bir sırada ölmesi harekatın sonuçsuz kalmasına sebep oldu. Ancak batınilerle mücadeleyi sürdürmek kararında olan Sultan Melikşah, Emir Arslantaş'la Emir Koltaş'ı büyük bir orduyla Hasan Sabbah ve baş dâi Hüseyin Kaini'nin üzerine sevk etti. Amir Kızıl Sarığı da Arslantaş'a yardım etmek üzere Alamut'a gönderdi. Fakat önce Vezir Nizamül Mülk'ün Ebu Tahir Arrani adında bir fidayi tarafından öldürülmesi, arkasından Sultan Melikşah'ın 1092 yılında henüz 38 yaşındayken şüpheli bir biçimde ölümü harekatın başarıya ulaşmasını engelledi. Sultan Melikşah, Hasan Sabbah'ı yeni bir din icat etmekle ve bazı cahilleri aldatmakla suçluyor ve eğer hatasında ısrar ederse kalelerini yerle bir edeceğini ifade ediyordu. Hasan Sabbah ise verdiği cevapta Abbasilerin hilafeti gasp ettiğini söylüyor, aynı zamanda Selçuklu devletini de tehdit ediyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Batıniler Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra hanedan mensupları arasında başlayan taht kavgaları ve Haçlıların bazı Müslüman topraklarını işgal etmeleriyle oluşan ortamdan faydalanarak nüfus sahalarını genişletip faaliyet ve cinayetlerini arttırdılar. 1096 veya 1102'de Lemeser'in bir baskınla ele geçirilmesi Hasan Sabbah için önemli bir başarı oldu ve bu sayede Rudbar bölgesindeki hakimiyetini daha da pekiştirdi. Aynı tarihlerde bazı kaleleri de zapt etmeleri Batınilerin stratejik konumunu büyük ölçüde kuvvetlendirmişti. Böylece Hasan Sabbah bir yandan önemli yeni mevziler kazanırken bir yandan da Selçuklu Devleti'nin başlıca merkezlerini propagandayla baskı altında tutuyordu. Bu karışıklık ortamından faydalanarak hemen her gün 5-10 Müslümanı öldüren fidailer Batınilere düşman birini vezir tayin ettiği için Sultan Berk Yaruk'a da saldırıp yaraladılar. Daha sonra Berk Yaruk'la Muhammed Tapar arasındaki mücadele sırasında Berk Yaruk'un ordusuna gizlice sızarak ordu içinde nüfuslarını artırmaya başladılar. Hasan Sabbah'ın siyasi, dini ve askeri şahsiyetleri öldürtmesi bir terör havası oluşturmuştu. Öyle ki ona muhalif emir ve kumandanlar elbiselerinin altına zırh giymeden evlerinden dışarı çıkamaz olmuşlardı. O devirde Müslümanlar için yollarda da emniyet kalmamıştı. Çünkü Hasan Sabbah'ın fidaileri fırsat buldukları her yerde hiç çekinmeden cinayet işlemekteydi. Hasan Sabbah'ın fidailerinin estirdiği bu terör havasından endişeye kapılan devlet adamları Sultan Berk Yaruk'u da uyararak vakit geçirmeden tedbir alınmadığı takdirde telafi edilemeyecek zararlara uğrayacaklarını söylüyordu. Bunun üzerine Sultan Berk Yaruk Haziran 1101'de Batınilere karşı harekete geçti ve 300 kişiyi öldürttü. Halife Müstashir Billah'a da haber gönderip Bağdat'ta batini oldukları bilinenlerin yakalanmasını istedi. Hasan Sabbah'la uğraşmayı kafirler üzerine yapılacak gazadan daha üstün tutan Muhammed Tapar da Hasan Sabbah'la ciddi bir şekilde mücadele etmek üzere harekete geçti. Sultan ilk seferini Şahdiz Kalesi üzerine düzenledi ve burayı kısa bir kuşatmadan sonra zapt etti. Bu zafer Müslümanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Her tarafa fetihnameler gönderildi. Sultan 1109 yılında vezirini büyük bir orduyla Alamut'a sevk etti. Ancak kış yüzünden sonuç alınamadı. Muhammed Tapar ayrıca Halep Melik'inden de şehirdeki batıniler hakkında tedbirler alınmasını istiyordu. Bunun üzerine Hasan Sabbah'ın Suriye'deki vekilleriyle çok sayıda batiniyi etkisiz hale getirildi. Muhammed Tapar Alamut'u ve Hasan Sabbah'ı ele geçirmek üzere yine Emir Anuştegin Şirgir'i görevlendirdi. 13 Temmuz 1117'de başlayan Alamut kuşatması Nisan 1118'e kadar sürdü. Hasan Sabbah ve adamları açlıktan perişan bir duruma düşmüşlerdi. Kale alınarak fitne fesat yuvası temizlenmek üzereyken Sultan Muhammed Tapar'ın ölüm haberi geldi. Askerler kuşatmayı kaldırıp İsfahan'a döndüler. Bu mücadele bundan sonraki dönemde maalesef aynı güçle sürdürülemedi. Değerli dinleyicilerimiz, parlak bir zekaya ve teşkilatçılık vasıflarına sahip, kabiliyetli cebir, geometri, astronomi ve sihir bilgisine vakıf bir kişi olan düzenli örgütüyle, etrafa dehşet saçan fidaileriyle insanların düşünce ve inanç dünyasına hakim olmak isteyen Hasan Sabbah, 23 Mayıs 1124 tarihinde aralıksız 35 yıl faaliyet gösterdiği Alamut Kalesi'nde öldü. Hasan Sabbah'a göre otoritenin temel kaynağı Allah tarafından tayin edilen İmam-ı Masum'dur. Din ancak hakikatin temsilcisi olan imamın talimiyle öğrenilebilir. Özellikle tam bir sadakat ve itaati esas alan bu öğreti Hasan Sabbah'ın elinde güçlü bir silaha dönüştü ve mevcut düzen için siyasi, içtimai ve dini bakımdan büyük bir tehlike haline geldi. Hasan Sabbah'la aynı dönemde yaşamış olan Gazali, batınıliğin bu görüşlerini reddetmek amacıyla Fedaihul Batiniye adlı bir eser kaleme almıştı. Hasan Sabbah, taraftarlarının belirsiz arzularını, bozuk inançlarını, gayri memnunların hedefsiz öfkelerini düzene koyup, bunları daha önce benzeri görünmemiş derecede disiplinli ve planlı bir teşkilat içerisinde yönlendirmeyi başarmıştı. Ancak kendi adına nispetle Sabbahiye de denilen bu teşkilat kurulu düzeni değiştirme hedefine hiçbir zaman ulaşamadı. Böyle de olsa dünya tarihine olumsuz anlamda damga vuran eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle kendine tarikat kurmuş olan Hasan Sabbah'ın ibretlik hikayesi yıllar boyunca anlatıldı. Hala da anlatılmaya devam etmekte. Tarihi bir kişilik olan ve yaptıkları akılanmaz yöntemle yaşadığı dönemde barbar bir kitle oluşturan Hasan Sabbah'ın ve müritleri olan Haşhaşilerin yaşamı ve yaptıkları hep merak konusu oldu. Kendilerine verilen esrar ve uyuşturucularla yalnızca ölmek ve hayallerindeki cennete kavuşmak için yaşayan fedailerine istediği her şeyi yaptırabilecek olduğundan emin olan Hasan Sabbah, birbiri ardına suikastler düzenlemiş ve hepsinde de başarılı olmuştu. Alamut fedaileri ve benzer adlarla romanlara, filmlere konu olan Haşhaşiler, sert bir kayalığın tepesinde, ulaşılmaz Alamut Kalesi'nde yaşamış ve arkalarında kötü bir şöhret, kirli bir geçmiş ve akıl sahipleri için nice nice ibretler bırakarak bu dünyadan göçüp gitti. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam." dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." diye dua et.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok. Omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar, yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz, yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini, ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey, özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca, meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller,

0: Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.''

Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları
parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Sehil bin Huneyf'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
5: Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş, "Ebu Hureyre" diye sesleniyor. O da "Buyur, emrin olur ey Allah'ın Resulü" diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye, "Tekrar iç Ebu Hureyre" buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au azlima au uzlam, au ejhala au yujhala aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Resul-i Ekrem'in can yoldaşı Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe, Resulullah'ın en yakın dostu Hazreti Ebubekir'in kızıydı. Hicretin ikinci senesinin Şevval ayında Peygamber Efendimiz'le evlenmişti. Oldukça genç yaşta evlendiği için Peygamber evinde yetişip alim, fakih bir kadın olarak tarihe geçecekti.

çok zeki bir kadındı Ayşe. Öğrenme arzusuyla dolu, soru sormayı seven gencecik bir kadın. Resulullah onunla sohbet etmeyi, davetlere katılmayı, onun sorularına cevap vermeyi çok severdi. Kendisine ashabından en çok kimi sevdiği sorulduğunda hiç çekinmeden Ayşe'yi diye cevap vermişti. Soruyu soran Amr bin El-As şaşkınlıkla erkekleri kastetmiştim diye karşılık verince bu defa da Allah Resulü Ayşe'nin babasını buyurmuştu. Sahabe başta olmak üzere ümmetin her kuşağı tefsir, hadis, fıkıh, tarih ve siyer konularında pek çok hususu Hazreti Ayşe'den öğrenmişti. Ayşe radıyallahu anha kendisinden en çok hadis nakledilen sahabilerden biri olduğu gibi ismi fakih sahabiler arasında da yer almıştır. Bu ilim mertebesinin yanı sıra Ayşe cihat meydanına da aşina bir kadındır. Uhud gazvesine Hudeybiye antlaşmasına katılmıştı. Ancak özellikle Müreysi gazvesi ve Zatürrika seferinde bulunması sebebiyle gelişen olaylar Ayşe'nin İslam tarihi ve teşri tarihindeki yerinin nedenli önemli olduğunu ortaya çıkarmıştı. Müreysi, diğer adıyla Beni Mustalik gazvesi dönüşü Ayşe, gerdanlığını kaybedip aramaya koyulduğu sırada onun, Hazreti Ayşe'nin devesinin hevdeci içinde olduğu zannedilmiş, asker Ayşe'yi bırakarak yola devam etmişti. Bir süre sonra ordunun aşçısı Safvan bin Muattal, Hazreti Ayşe'nin yolda bırakıldığını fark ederek onu alıp orduya yetiştirmişti. Bu hadise münafıklar tarafından bir dedikodu malzemesi haline getirilerek Hazreti Ayşe'ye iftira atılmasına alet edilmişti. Savaş dönüşü Medine'yi saran dedikodu haberleri gerek Resulullah'ı gerek Hazreti Ebubekir ailesini çok üzmüş ve yıpratmıştı. Ancak bu üzücü olay Ayşe'nin iffetini anlatan ayetlerin nazil olmasıyla sona erdi. Peygamberin eşine bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için büyük kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsn-i zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Hazreti Ayşe bu olaydan sonra semadan inen ayetle temize çıkan kadın sıfatı kazandı. Kimileri de ona Allah'ın sevgilisinin sevgilisi derdi. Peygamberin can yoldaşı, gönlünün sultanı olan Ayşe'nin kıymeti, iffeti Kur'an ayetleriyle zihinlere ve gönüllere nakşedilmiş oldu.

Ayşe Zatürrika gazvesi ya da Mekke'nin fethi esnasında bu defa da kız kardeşi Esma'dan ödünç aldığı gerdanlığı kaybetti. Sabah namazının vakti girmişti ancak konakladıkları yer susuz bir bölgeydi. Müslümanlar bölgeden hareket edemeyip abdest alamadıkları için Hazreti Ayşe'ye kızgınlık duymaya başlamıştı. Ancak Ayşe için sıkıntı verici görünen bu olayda kısa bir süre kıyamete kadar tüm ümmet için kolaylaştırıcı bir amelin vahyedilmesine vesile kılınmıştı. Teyemmüm. İlgili ayetlerin nazil olmasıyla teyemmüm abdestin yerini alan bir ibadet olarak meşru kılındı. Asker sabah namazını teyemmümle kıldı. Kızgınlıklar yerini teşekkür ve duaya bıraktı. Bu olay ashab arasında Ebu Bekir ailesinin bereketi olarak görüldü. Ayşe ve ailesinin bu ümmet için bir rahmet, bir bereket olduğu tekrar ortaya çıkmıştı. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz için çok kıymetliydi. Allah Resulü son günlerini çok sevdiği bu can yoldaşıyla geçirdi ve başı onun göğsüne yaslı olduğu halde ruhunu teslim etti. Vefat ettiği yere yani Hazreti Ayşe validemizin odasına defnedildi. Ayşe validemiz sadaka vermeyi seven oldukça cömert bir kadındı. Yetimlere kucak açar, köleleri azat ederdi. Himayesine aldığı pek çok yetim vardı. Resulullah'ın vefatından sonra ondan öğrendiklerini ashaba ve tabiuna aktardı, fetvalar verdi, sahabenin naklettiği hadislere dair görüşlerini ifade etti, pek çok talebe yetiştirdi. Hazreti Ayşe ilmi hayatlı olduğu kadar siyasetle de meşguldü. Hazreti Osman'ın şehadeti sonrası sessiz kalmamış, yaşanan kargaşayı durdurabilme ümidiyle Medine'den Basra'ya yola çıkmıştı. Şu var ki Basra yolculuğu onun arzuladığı gibi sonuçlanmadı. Tarihe Cemel olayı adıyla üzüntü verici bir hadise olarak geçti. Ancak Ayşe, Cemel Savaşı sonrası Basra'da konakladığı günlerde bile hadis rivayetini ihmal etmedi. Basralı pek çok kişi kendisinden hadis dinleme imkanı buldu. Basra'dan ayrılacağı zaman Hazreti Ali şehrin önde gelen kadınlarıyla beraber Hazreti Ayşe'yi uğurladı. Peygamberin kıymetlisi ashab içinde hep kıymetli oldu. Peygamberimizden sonra 47 sene yaşadı ve hicretin 50

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine

0: mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

ذاك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

bazen rüyalarımda kendimi devasa bir kütüphanede görüyorum. Bu güzel bir his tabii ki. Ancak bir süre sonra kütüphanedeki bütün raflar devrilmeye, kitaplar savrulmaya ve sayfalar gelişi güzel uçuşmaya başlıyor. Bir kasırganın ortasında uçuşan sayfaları yakalamaya çalışıyorum. Ama hangi sayfaya elimi uzatsam tamamını okuyamadan ne yazdığını bile doğru düzgün anlayamıyorum.

0: durmadan elimden kayıp gidiyor. Neden aynı rüyayı defalarca gördüğümü düşünürken günlük hayatımın koşturmacasını fark ettim. Sürekli bir şeylere yetişme ve yeni bir şeyler öğrenme telaşı. Daha doğrusu her şeye dair yarım yamalak bilgi sahibi olma çabası hiçbir şeyi tam öğrenemeden bir diğerine geçmeye neden oluyormuş, onu öğrendim. Daha ağzındaki lokmayı yutmadan bir diğerini almak gibi. Ekşi, acı, tatlı hepsi birbirine karışıyor ve yediğiniz hiçbir şeyin tadını tam olarak alamıyorsunuz. Zihnimiz de sürekli aynı karmaşaya maruz kalıyor. Telefonu elime aldığım an maruz kaldığım bilgi bombardımanıyla duygularım birbirine karışıyor. Komik bir videoya gülerken 5 saniye sonra ruhumu yerinden sökecek acı bir olaya tanık oluyorum. İnsan bu kadar hızlı duygu değişimine uyum sağlayamıyor. Mimiklerimin bile buna yetişmesi imkansız hale geliyor. Uzun süre telefonda video kaydıran birini izleseniz muhtemelen yüzünde oluşan değişimleri normal karşılamazdınız. Sürekli üzerimize bir bilgi seli yağıyor. Günde 8 bardak su içmezseniz ölürsünüz. Aslında su içmek o kadar da iyi değilmiş. Kuantum fiziğiyle zengin olmanın en kolay yolu. Mars'ta bulunan gizemli nesne. 10 adımda 5 adım gitmenin kısa yolu gibi durmadan tuhaf bir saldırıya maruz kalıyoruz. 45 saniyelik videolarla atomu parçalamayı da öğreniyoruz. En karmaşık felsefi meseleleri çözmeyi de. Herkes her konuda uzman. Herkesin anlatacak bir gerçeği var. Yalanın ortaya çıkması hiç sorun değil. Çünkü herkesin alternatif bir gerçek algısı ve söylemi var. Bu bence böyledir dedim. Bana göre dedim deyip sahte bilgi yaymanın sorumluluğunu almama rahatlığı var. Hatta bunun etkileşim için yapılıyor olması bile yeterli bir bahane olarak görülebiliyor. Ne yaparsa yapsın, ertesi gün unutulacağını bilmenin ve utanma duygusunu kaybetmenin getirdiği arsızlık da var tabii ki. Ama garip olan bir şey daha var, biliyor musunuz? Bu kadar bilgi yığını olmasına rağmen bilmenin getirdiği huzur yok. Bu tür yararsız bilgi ne kadar artarsa huzur da o kadar azalıyor. Faydasız bilgi arttıkça bilginin hayatımıza kattığı değer, yani irfan zayıflıyor. Sanki zihnimiz bir çöp depolama merkezine dönüyor ve böyle olunca da ruhumuz açlıktan kıvranıyor. Bilgi ile irfan arasındaki fark bu işte. Bilgiyi edinme hızını artırıp onunla meşgul olma süremizi azalttıkça o bilginin silinmesi, yerleşmesinden daha kısa sürüyor. Bu şekilde edinilen ve yararsız olan bilgi sadece istifleniyor ve kapasite dolduğunda kusulup atılıyor. Ancak hakikate dair sayfa sayfa emek verilerek edinilen bilgi insanı gün be gün besliyor. İşte irfan denilen şey de bu bence. Bildiğin şeyin kalbine inmesi. Yani arının bal yapmak için milyonlarca çiçeğe gezmesi. Bunun gıdaya ve şifaya dönmesi. İşte hakikatin izlediği yol bu. Emek ve sonuç. İnsanı hayret ettiren ve ona irfan kazandıran bilgi de bu işte. Yaşadığımız çağda her türlü veriyi saniyeler içinde elde edebiliyoruz. Önemli olan bununla ne yaptığımız. Edindiğimiz bilgi eğer bizi daha iyi bir insan yapmıyorsa sadece sırtımızda ağır bir yük taşıyoruz demektir. Bunun zihnimize binlerce kargayı doldurup çığlıklarını dinlemekten bir farkı yok. Bu durumda yapılacak en doğru şey bütün seslere kulakları kapatıp bundan asırlar evvel bilginin sadece zihinsel bir oyun değil, bir kurtuluş vesilesi olması gerektiğini söyleyen peygamberimin duasını dinlemek.
1: Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır." buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise "Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır." diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür." Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar?" dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda "Onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar" buyurdu.
1: Peygamber Efendimiz, "Her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa kendi de savaşmış gibi olur."

Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa, o da savaşmış gibi olur buyurmuştur. Yine Allah yolunda harcanan mala verilecek mükafatı, Allah yolunda malından çifter çifter harcayan bir Müslümanı mutlaka cennet bekçileri cennete girmeye davet edecektir diye müjdeleyen Peygamberimiz, yularlı bir deveyle kendisine gelerek, bu Allah yoluna feda olsun diyen bir sahabiye, buna karşılık ahirette hepsi yularlı 700 deve senin olacaktır buyurmuştur.

Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde başladığımız bir konu vardı. Allah Teala'nın kıyamet gününde Peygamber Efendimiz'e bazı özellikler vereceği, dünyevi özelliklerden farklı ve fazla olarak bazı özellikler vereceği ve böylece onu diğer peygamberlerden ahirette üstün tutacağı konusunu okuyorduk. Yani diğer peygamberlerin sesinin çıkmadığı bir zamanda, diğer peygamberlerin Allah Teala'nın huzuruna çıkmaya cesaret edemedikleri bir zamanda Allah Teala Peygamber Efendimiz'e farklı özellikler verecek. Evet, şurada kalmıştık. Hadis-i şerifler okuyorduk konuyla ilgili. Ve an Enes'in radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ati babel cenneti yevmel kıyame fe esteftihu fe yekulul hazin men ente fe akul Muhammed fe yekul bike umirtu en la efteha li ehadin kablek. Efendimizin o günkü saltanatı hakkında Efendim buyuruyor ki, kıyamet gününde cennetin kapısına geleceğim. Kapıyı açın diye sesleneceğim. Cennetin bekçisi Rıdvan soracak. Sen kimsin diyecek. Ben de ben Muhammed'im diyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rıdvan şöyle diyecek. Cennetin kapısını sadece sana açmak için emir aldım. Senden önce kimseye açmayayım diye bana emir ve talimat verdi. Ne güzel manzaralar değil mi? Ne hoş manzaralar. Cennetin kapısını açın diye sesleneceğim. Cennetin bekçisinin adı neydi? Rıdvan'dı. Rıdvan diyecek ki kimsin sen kimsin? Kendimi tanıtacağım. Ben Muhammed'im diyeceğim. O zaman buyur. Cennetin kapısını sadece sana açmak için emir aldım. Başka kimseye açma yetkim yok diyecek. Şimdi cennetin bazı tasvirleri geliyor. Ve an Abdillah ibni Amr'in kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan en çok hadis rivayet edenlerden olan, yani binden fazla hadis rivayet edenlerden Abdullah ibni Amr ibni As rivayet ediyor. Ve ona göre Efendimiz şöyle buyuruyor. Haldi mesiretu şehri ve zevayahu sevaun ve ma'uhu ebyadu minel verk ve rihuhu etyabu minel misk kizanuhu kenücumis sema. Efendimiz Kevser havuzunu bize tanıtıyor, anlatıyor. Kevser havuzunun büyüklüğü bir baştan diğer başa bir aylık yoldur. Havuz deyip gözümüzün önüne büyük havuzları getiriyoruz. Demek ki bu havuz bir okyanus gibi. Bir taraftan o bir tarafa büyüklüğü bir baştan diğer başa bir aylık yoldur. Daha başka tarifler de gelecek yani. Çeşitli zamanlarda Efendimiz Kevser havuzunu tarif etmiştir. Herkese anlayacağı dille hitap etmiştir. Dört kenarı da birbirine eşit. Havuzunun suyu, Kevser havuzu onu mu? Havuzu. Gümüşten beyazdır. Gümüşten daha beyazdır. Kokusundan daha güzeldir. Havuzundan daha güzeldir. Havuzundan daha güzeldir. Havuzundan daha güzeldir. Havuzundan daha güzeldir. Havuzundan daha güzeldir. Havuzlar, ümmeti Muhammed içsin diye konmuş olan veya diğer ümmetlerin bahtiyarları,
Ne kadar acaba bu bardakların sayısı? Gökyüzündeki yıldızlar kadar çoktur ve parlaktır. Yani kimse bardak kalmadı mı yahu bir tane de bana verin falan demeyecek. Herkese rahat rahat yetecek kadar Kevser havuzunun etrafına bardaklar konmuş. Ümmeti Muhammed oradan ve diğer ümmetlerin bahtiyarları ondan içecektir. Rabbim hepimize nasip eylesin. Ah güzel kardeşler, bugün Şifa-i Şerif talebeleri olarak da hepimiz orada buluşalım, beraber içelim inşallah. Dünyada konuştuyduk efendim, sözünü ettiydik, bir de burada içelim diyelim inşallah. Men şeribe minhu lem yazma ebeda buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kevser havuzundan bir içen bir daha susuzluk çekmeyecek. Tabii içecek, tekrar içecek de yani hararet çekmeyecek, susuzluk, yanmayacak. Yoksa o nimetleri yerken bir yandan da bir şeyler içmek gerekecek tabii ki. Cennetin o güzel nimetleri yenirken elbette bir şeyler de içilecek. Onlar da ayrı, çeşit çeşit tabii. Onların tarifleri de inşallah gelir. An Ebi Zerrin nahvuhu ve kal. Bu Kevser havuzu hadisinin bir benzeri Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'ten de rivayet edilmiştir. Ve kal, tuluhu ma beyne umane ila eyle yeşhubu fihi mizabani minel cennet. Ebu Zer hadisinde bu okuduğumuz hadisten farklı olarak Peygamberi Alişan Efendimiz şöyle buyuruyor. Havuzumun uzunluğu Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan Uman ile, güneydoğusunu ben ilave ediyorum dedi, Akabe Körfezi'nin kuzeydoğu köşesinde bulunan Eyle arası kadardır. Araplar bildiği için öyle diyor Efendimiz. Uman ile Eyle arası kadardır havuzumun uzunluğu diyor. Cennetten çıkan iki oluk dolusu su oraya akacaktır. Nasıl bir oluksa oraya gürül gürül boşalacak devamlı surette. Takviye, yani havuz susuz kalmayacak, cennetten çıkıyor bu şey, Kevser havuzunun suyu. Ve an sevbane misduhu. Ve kal ahaduhuma min zehebin vel aharu min verk. Ashab-ı kiramdan Sevban radıyallahu anh var. Okuduğumuz hadisin bir benzeri de onun tarafından rivayet edilmiş. Bu hadise göre Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu olukların biri altındandır, diğeri gümüştendir. Cennetten çıkan su oraya gürül gürül akıyor dedik ya havuz, Kevser havuzuna. Efendimiz buyurmuş ki bir hadis-i şerifinde, bu olukların biri gümüşten, diğeri altındandır. Ve fi rivayeti Harise debni Vehbin kema beynel medineti ve san'a. Yine ashab-ı kiramdan olan Harise bin Vehb var. Bu konuda onun rivayet ettiği bir hadise göre iki cihan güneşi Efendimiz Kevser havuzunun büyüklüğünü tasvir buyururken şöyle buyurmuş. Bu havuzun Medine ile Yemen'deki Sana şehri arası kadar geniş ve uzun olduğunu söylemiş. Muazzam bir mesafe de tabii. Yemen, Medine'nin daha güney taraflarında bulunuyor. Efendimiz böyle değişik zamanlarda, belki de Yemenlilere anlatırken, Medine'de havuzunun büyüklüğü Medine ile Yemen arası kadardır buyurmuş. Ve kal İbn Ömer kema beyne el Kufe vel Hacer el Esved. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetine göre bir başka yerde Kevser havuzunun büyüklüğünü anlatırken Efendimiz Bağdat'taki Kufe şehriyle Hacer el Esved arası kadardır. Yani arasındaki mesafe bu kadardır. Demek belki de Iraklılara böyle anlattı. Sizin Kufe şehrini düşünün, Medine'yi düşünün, Hacerül Esved'i. İşte Kevser havuzu bu kadar muazzamdır. Yani o milyarlarca Müslüman
Bundan içmekte hiçbir sıkıntı çekmeyecekler. Efendimiz bunu anlatmak istiyor. Bir sıkıntı çekmek yok. Herkes rahat rahat bundan içecek. Şimdi Havz-ı Kevser hadisi şerifini çok sahabi, 26 sahabi rivayet etmiş. 26 sahabi. Müellifimiz de bunların adını sayma ihtiyacını duymuş. Şimdi burada onların adını sayacak, ben tekrar tercüme etmeyeyim, isimlerini öğrenelim. Kimler rivayet etmiş? Enes'ün, yani Enes bin Malik ve Cabir'ün, Cabir bin Abdillah, Semurate ve İbn-i Ömer ve Ukbe bin Amir ve Harise bin Vehb el-Huzai ve Müstevrit ve Ebu Berze el-Eslemi ve Huzeyfet İbn-ül Yeman ve Ebu Ümame ve Zeyd İbn-i Erkam ve İbn-i Mes'ud ve Abdullah bin Zeyd ve Sehil bin Sa'd ve Süveyd bin Cebele ve Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer bin el-Hattab ve İbn-i Büreyde ve Ebu Sa'idin el-Hudri ve Abdullah es-Sunabihi ve Ebu Hureyre ve el-Bera ve Cündep ve Aişe ve Esma bint Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in iki kızı Hazreti Aişe ve Hazreti Esma ve Ebu Bekre ve Havle binti Kays ve gayruhum radıyallahu anhum ecmaîn ve daha başka da vardır. Burada 26 tanesini saymış ve daha başka sahabiler de rivayet etmiştir bu hadisi. Ben size sadece meşhur sahabileri söyledim diyor. Allah hepsinden razı olsun. Kevser Havuzu hadisi şerifi Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim başta olmak üzere bütün hadis kitaplarımızda rivayet edilmiştir sevgili kardeşlerim. Ben size bu hadisi şerifin meşhur bir rivayetinin tercümesini okuyayım. Yani burada yok. Efendimiz buyuruyor ki, Kevser Havuzu'nu anlatıyor bize. Şifai Şerif şerhinde tercüme ettiğim için oradan okuyorum size. Cennette dolaşırken etrafında inciden yapılmış evlerle çevrili Kevser Irmağı'nı gördü. Kevser Irmağı'nın etrafında neler varmış? İnciden yapılmış evler. Demek ki bazı bahtiyarlar köşkleri Kevser Havuzu'nun etrafında onu seyredecekler. Demek ki dünyada denize meraklı olup da doya doya göremeyen, Ya Rabbi bana da orada bir ev lütfet diye dua edip de duası kabul olunan bahtiyarların köşkleri de olacak orada. Kevser Havuzu'na nazır. Rabbim hepimize de nasip eylesin. Çünkü bitecek gibi değil zaten, uzunluğunu görüyoruz, büyüklüğünü görüyoruz. Bu nedir dedim, onun hakkında bilgi istedim. Cebrail bana dedi ki, o Rabbinin sana verdiği ırmaktır. İçine elimi soktum. Kevser Havuzu'nun içine elimi soktum. Toprağı burcu burcu kokuyordu. İçindeki çakıl taşları da incidendi. Kevser Havuzu'nun hem boyu hem eni birer aylık yol kadardır. Cennetten çıkan bir su, biri altın diğeri gümüş iki oluktan bu havuzun içine gürül gürül akar. Suyu sütten beyaz, kokusu mis kokusundan güzel, kardan soğuk, baldan tatlıdır. Orada gökyüzündeki yıldızlar kadar bardak vardır. Ben havuz başına sizden önce varacağım. Ey ümmetim, havuz başına sizden önce varacağım ve orada ümmetimi bekleyeceğim. Allah Allah! Havuz başına benden sonra gelenler onun suyundan içecek ve bir daha susuzluk çekmeyecektir. Yine Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'deki bir başka rivayeti okuyayım, o daha kısa. Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin için hazırlık yapacağım. Allah Allah, ümmeti Muhammed için hazırlık yapacağım. Sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şahitlik edeceğim. Haberi var, dünyada neler yaptığımız ona malum oluyor. Şahitlik edecek. Buluşma yerimiz Kevser Havuzu'nun yanıdır. Ben şu bulunduğum yerden Kevser Havuzu'nu görmekteyim. Hayatındayken söylüyor. Ben sizin Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorum ey ümmeti Muhammed. Neden korkuyor acaba Efendimiz? Ama dünya hırsıyla birbirinizle didişip çekişmenizden korkuyor. Ne dehşetli bir şey sevgili kardeşlerim. Efendimiz bir şeyden korkuyor. Yani puta tapmazsınız biliyorum diyor.
Allah'a şirk koşmazsınız. Bundan şüphem yok. Ama dünya hırsıyla, bu benimdir, bırak ben alacağım, yok ben alacağım diye birbirinizle çekişmenizden korkuyorum diyor. Bunu unutmayalım. Rabbim bizi böyle bir hırstan muhafaza buyur. Cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Bizleri de Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildi.

0: gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse, istediğini ona veririm. Bana sığınırsa, onu mutlaka korurum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince, yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da, kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, "Takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır." Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum," dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin," deyince Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek,

0: ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. "Nerede kardeşlerim?" diyordu bir ses. "İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?" Burak dolanırdı yörelerimde, miraca

yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı. Deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi.

0: Ama şöyle bakınca, meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi.

0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
1: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kullu ma'rufin sadaka.
0: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında, müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve iki dargın kişinin arasını düzeltmek, insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi davranışların hepsini sadaka olarak isimlendirebiliriz. Aslında sadakanın bu denli geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayır yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır. Bazen kalkan olur, zarara engel olur. Bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 318 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Enes'ten radıyallahu anh, kâle, dedi ki, kâne Ebu Talha'ta, Ebu Talha, أكثر الأنصار بالمدينة مالا. Medine'de ensar arasında malı en çok olan bir kimseydi. Hazreti Enes burada babalığı Ebu Talha'dan bahsediyor. Bu zat Medine'nin zenginlerinden olan bir kimse. Ve malı da mâlen min nehlin, yani hurmalık açısından. Öyle ufak tefek şeyler değil. Temelden, araziden, bahçelerden yana çok malı varmış Ebu Talha'nın radıyallahu anh. Ama bu bahçeleri içerisinde وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرَحَا. Bu malları içerisinde en çok sevdiği, yani bu bahçeleri arasında en çok sevdiği bahçesi ise Beyruha bahçesi veya Beyra.

bahçesi. Bahçenin de özel bir adı var. Herkes biliyor. Öyle herhangi bir bahçe değil. İçinde suyu var. Tatlı bir suyu var içerisinde. Hoş çiçekleri var. Tabii hurma ağaçları Medine olunca yanı sıra. Girmeye, gezmeye doyamazsın. Bir de öyle uzaklarda falan değil. Belki en önemli tarafı bu. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ Hemen mescidin karşısında. Resulullah'ın mescidinin karşısında. Öyle gitmek için yarım saat, bir saatte yol almıyorsun. Şehrin ortasında. Dolayısıyla çok değerli bir bahçe. Ve Ebu Talha radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'e buraya girip hani istediği zaman girip dolaşmasını, oradan faydalanmasını da istemiş. Hani bugün olsa anahtarları ona da vermiş gibi söyleyeceğim ama artık kapısı mı var, anahtarı mı var bilmiyorum. Ama وَكَانَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem يَدْخُلُهَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyraha'ya girer çıkardı. Zaman zaman mescidin zaten karşısında geçip Beyraha'dan وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ ف۪يهَا طَيِّبٍ Oraya girerdi, oradaki o hoş sudan Allah'ın Resulü içerdi. Böylece Resulullah'ın kullanımına da açtığı bir alan burası. Tabii ona özel izin vermiş olmalı. Çünkü herkes herkesin bahçesine öyle izinsiz girip çıkamaz. Mülkiyetin belli bir dokunulmazlığı, belli bir hürmeti söz konusu. Ama müsaade olursa ki Ebu Talha Resulullah'a böyle bir müsaade vermiş anlaşılan. Hazreti Peygamber de bu güzelim bahçeden yararlanıyor. Ebu Talha radıyallahu anh'ın tabi hemen yakınında bulunan oğlu Hazreti Enes bize bu girizgahı özellikle anlatıyor. Çünkü bu bilgileri vermese biz ne denli kıymetli bir bahçe olduğunu, çünkü can malın yongası ne denli değerli olduğunu kestiremeyiz. Mevkisi, içindeki bahçeleri, hurmalıkları ve en önemlisi su var içerisinde. Hoş bir kaynak suyu var içerisinde. Tüm bunlarla birlikte değerlendirildiğinde Ebu Talha'nın en değerli malı. Gel gelelim sonrasında ne var? فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ Hazreti Enes diyor ki şu ayet nazil olunca اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ Siz birre eremezsiniz. Bir ne demek? İyilik demek. Güzel akıbet demek. Ebrardan olmak demek. Hani dualarımızda وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ Ya Rabbi bizi ebrarla birlikte vefat ettir diye dua ediyoruz ya, iyiler demek. Dolayısıyla kısaca Cenab-ı Hak siz iyi olamazsınız diyor. Ve bunu kat'iyetle söylemiş. Len, yani asla iyi olamazsınız. Ayetin girişinde böyle keskince bir bariyer oluşturulmuş. Len tenalul birra. Siz öyle durduk yerde iyi falan olamazsınız. Unutun onu der gibi. O bakımdan ayetin devamında gelecek olan koşul, ben de iyilerden olmak istiyorum diyen herkesi ilgilendirir. Aksi takdirde iyilerden olmaktan vazgeçmiş gibi bir görüntü verir. Ve nitekim öyle oldu, bu ayeti kerime sahabe-i kiramı adeta sarstı. Herkes bunun mucibince nasıl amel ederim diye harekete geçti. Bunlardan bir tanesi de Ebu Talha el-Ensari. Hazreti Enes'in babalığı Hazreti Ebu Talha. Ayetin devamını okuyalım, bakalım nasıl harekete geçirmiş. Cenab-ı Hak diyor ki لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ Siz birre eremezsiniz. حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Ta ki sizler sevdiklerinizden infak edesiniz. Yani siz sevdiklerinizden infak etmedikçe iyilerden olamazsınız. Öyle sevmediğiniz şeyleri infak ede ede iyilerden olamazsınız. Sevdiklerinizden de
infak etmek zorundasınız. Sevgisi yüreğinize düşen, hani bir şeye bağlanmak, bir şeye tutkuyla sarılmak. Bu eşya da olabiliyor, çok ilginçtir. Bazısının arabası, bazısının tarlası, bazısının kullandığı eşyası çok kıymetli olabiliyor gözünde. Cenab-ı Hak da bunlardan istiyor. Dan ifadesini özellikle kullanıyorum. Çünkü ayet-i kerimenin ifadesi böyle. Ve Allah'ın bir rahmeti ki Cenab-ı Hak öyle ifade etmiş. Yoksa o den ifadesini yahut dan ifadesini oraya koymasaydı Cenab-ı Hak, bu kez sevdiklerimizden değil de sevdiklerimizi istemiş olurdu. Yani لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ olsaydı ayeti kerime, bu kez Cenab-ı Hak siz birre eremezsiniz, ta ki sevdiklerinizi infak edesiniz. Yani sevdiklerinizi infak etmeden birre eremezsiniz. Böyle olsaydı korkunç olurdu. Gönlümüzün düştüğü her şeyimizi iyilerden olabilmek için infak etmek zorunda kalırdık. Yeter ki gönlümüz düşmesin. Beğendiğimiz her şeyimizi Allah'ın yolunda infak etmek zorunda kalırdık. Halbuki Cenab-ı Hak rahmetiyle bize kolaylaştırdı. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ Allah dileseydi sizi zora koşabilirdi. Yani Cenab-ı Hakk'ın buna hakkı var. Çünkü her şeyimizin sahibi O. Allah dileseydi canımızı da isteyebilirdi. Cenab-ı Hak bir ayette buyuruyor ki وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Biz onlara yazsaydık, yani emretseydik kendinizi öldürün diye. مَا فَعَلُوهُ Yapmazlardı. Az hariç aralarında. Çoğu yapmazdı diye Cenab-ı Hak bunu böyle konu edebiliyor. Çünkü hakkı var buna. Canımızın da sahibi O, veren O, veren O olduktan sonra geri istemeye her halükarda hakkı var. Ama Cenab-ı Hak bize yolu kolay kıldı, dinde bize zorluk bırakmadı. مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Cenab-ı Hakk'ın bırakmadığı zorluğu kendimiz kalkıp icat etmeyelim. Helal olan şeyleri haramlaştırmaya girişmeyelim. Helal olanları haramlaştırırsak daha çok sevap kazanırmışız sanmayalım. En iyisi İslam'ın öğretisi. O da Allah'ın emrettiği ve Resulullah'ın uygulayıp gösterdiğiyle sınırlı. O bakımdan bu ayeti kerimenin haddini ve hududunu da aşmamak. İnsanları sevdikleri her şeyi Allah yolunda infak etmeye zorlamamak gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak mimma dedi. Bu ma ile mimma arasındaki korkunç fark. O mimma razaknahum yunfikun. Rızıklandırdıklarımızdan infak ederler. Ama Allah ve ma razaknahum yunfikun deseydi, her neyi veriyorsa onu infak etmemiz gerekirdi. O yüzden bu ayet-i kerime nazil olunca sahabe-i kiram şunu anladı. Sevdiklerimizden infak etmeliyiz. 10 tane şeyi seviyorsak, bir tanesini infak edersek Allah'ın emri yerine gelir. 2 tanesini infak edersek Cenab-ı Hakk'ın emri yerine gelir. Sevdiğimiz 10 şey varsa onunu da infak etmemiz gerekmiyor. Sahabe-i kiram baktılar, en çok sevdiği mallarından infak etmeye çalıştılar. Ebu Talha da öyle yaptı. Düşündü, taşındı, sahip olduğu bahçeleri. Orada falan bahçe var, diğer tarafta şu bahçe var, öteki tarafta şu hurmalık var. Bunları şöyle gözün önünden geçirdi ve bunlar arasında en kıymetlisini ve en değerlisini seçti. O da Beyruha. Hem mescidin yakınında, şehrin merkezinde, içinde tatlı suyu var, ağaçları, yemişleri, çiçekleri, müstesna bir bahçe. Kâme Ebu Talha'ta, Ebu Talha ayaklandı,
ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Fakale, dedi ki, ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, innallaha tebareke ve teala yekulu. Allah tebareke ve teala buyuruyor ki, len tenalul birra, siz birre eremezsiniz, hatta tunfiku mimma tuhibbun, ta ki sevdiklerinizden infak edesiniz. Ve inne ahabbe mali ileyye, benim de mallarım içerisinde bana en sevimli olanı Beyruha, Beyruha'dır veya Beyraha, Beyraha'dır. Düşündüm, taşındım, mallarım içerisinde en sevimlisi Beyraha. İşte şimdi ben diyorum ki, ve innehâ sadakatun lillahi teâlâ. Beyraha şu andan itibaren Allah Teala uğrunda sadaka edilmiştir. Ben Beyraha'yı şu andan itibaren Allah için sadaka ettim, sadaka verdim. Beyraha'dan vazgeçtim, onu Allah yolunda infak ettim diye Resulullah'ın huzurunda bunu açıkça ifade etti. Malından Allah yolunda vazgeçti. Biz buna infak diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yolundaki harcamaya, diğer adıyla sadaka diyoruz. Cenab-ı Hak uğrunda onun sevgisini umarak kulun malın sevgisinden vazgeçmesi. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Malına duyduğu sevgiye rağmen Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyi öncelemesi, malını Allah yolunda bozuk para harcar gibi harcaması. Ebu Talha'nın dorukları zorladığı o an dedi ki, ya Resulallah, ben Beyraha'yı infak ediyorum. Ercu birraha, birrini umuyorum. Yani ben iyilerden olmayı umuyorum. Ve zuhraha indallahi teala. Bu yatırımımı Cenab-ı Hak katında Allah'tan karşılığını umarak yapıyorum. Bunu benden duy, artık Beyraha benden çıkmıştır. Fada'ha ya Resulallah, haythu arakallah. Şimdi ey Allah'ın Resulü, sen Beyraha'yı nereye sarf ediyorsan sarf et. Nereye harcıyorsan harca. Nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Benden çıktı. İnanıyorum ki meleklerin dahi tanıklık ettiği, İyi olmak istediğinde insanın Allah Azze ve Celle uğrunda nasıl iyi olabildiğine şehadet ettikleri müstesna anlar. Allah'ın Resulünü de şaşırtan güzellikteki o anlar. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buna tanık olan Allah'ın Resulü de dedi ki, bakın, bakın, bakın. Bu Arapçadaki şaşkınlık ifadesi. Ama bu şaşkınlık müsbet anlamda bir şaşkınlık. Yani takdirle dolu bir hayranlık. Bak hele sen, bak hele sen veya bak bak bak diye Türkçe'ye de benzetmeye çalıştığım bu ifade. Bak bak bak diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takdir dolu hayranlığını ifade etmiş. Ve demiş ki, ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. Ne kadar kazançlı bir malmış. Yani sen Beyraha'yı öyle bir yatırıma dönüştürdün ki, ifade edemiyorum. Buradaki kazancını dile getirmem bile zor. ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. Ne kadar kazançlı bir malmış. Beyraha ne kadar hayırlı bir malmış. Bir kimsenin malından görebileceği en büyük hayrı sen Beyraha'dan görüyorsun. Kazançlı mala bak hele. Zalike malun rabihun. Resulullah sonra dedi ki, ve kad semi'tu ma qulta. Ben senin söylediklerini duydum. Sanki bir

noter edasıyla onun malı hususundaki iradi beyanını bütün açıklığıyla duyduğunu ve buna şehadet edip tescil ettiğini dile getiren hukuki bir söylem bu. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ Ne dediğini yahut dediklerini duydum. Dolayısıyla Beyraha ile ilgili iradeni son derece iyi anlamış durumdayım. Fakat وَاِنِّي اَرَى Benim bir görüşüm var dedi Allah'ın Resulü. Belki başından beri bu rivayeti tam da Resulullah'ın Ebu Talha'ya olan bu önerisinden dolayı İmam Nevevi buraya yerleştirdi. Çünkü biz anne babaya iyilik etmek, akrabayı gözetmek adlı başlıktayız henüz. İmam Nevevi bu rivayeti buraya niçin koydu diye belki düşünenleriniz oldu. Bunun neresi akrabayla alakalı, bunun neresi mevzuyla, başlıkla ilişkili diye merak ediyorsunuz belki. Ama işte tam oraya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de, üstelik muhacirlerin yani Mekke'den gelenlerin ki Resulullah da onlardan biri, fakr-ı zaruret içerisinde oldukları, yer yurt sahibi olmadıkları, özellikle hurmalık, bahçe vesaire mülkiyetinin ensarda olduğu, muhacirlerin ise elinin dar olduğu bu ortamda, tam da gelip Resulullah'ın eline Medine'nin en değerli bahçesini Ebu Talha'nın bıraktığı o esnada Allah'ın Resulü'nün verdiği cevaba bakınız. Aldım, kabul ettim demedi Allah'ın Resulü. Kabiltu deyip kendi zimmetine yahut yönetimine alıp bunu değerlendirmeyi seçmedi Allah'ın Resulü. Kaldı ki buna en çok da ihtiyaç duydukları zamanlardaydılar. Bunu alıp muhacirler arasında kendisi gibi hicret etmiş zaruret içerisindeki muhacirler arasında değerlendirmeyi seçebilirdi. Yönetiminin gücüne bununla güç katabilirdi. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günden bütün çağlara seslendi. Bir görüşüm var diye. Bundan daha iyisini biliyorum diye. Neymiş Allah'ın Resulü'nün Ebu Talha'ya önerdiği daha iyisi olan seçenek? Dedi ki Allah'ın Resulü ve inni ara en tec'alaha fil akrabina. Benim görüşüm şudur. Sen Beyraha'yı, bu kıymetli bahçeyi akrabaların arasında taksim et. Tam da Resulullah'a bırakmışken onun burayı özel bir bahçesi haline getirip annelerimizle birlikte değerlendirebileceği, burada hoş vakitlerini geçirebileceği bir imkana kavuşmuşken Resulullah'ın söylediğine bakınız. Bizler bugün mallarını Allah yolunda infak etmek isteyenleri kendi kurduğumuz vakıflarda, derneklerde onların teberrularıyla bunu değerlendirmeye yönelirken o kişiler açısından bundan daha iyisinin de olabildiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Özellikle akrabaları ile bağlantısı zayıflamış, hatta ailesiyle bile bağlantısı zayıflamış kimselerin mallarını kolayca almanın yollarını ararken bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu önerisini hatırlatmayı bir vazife saymalıyız. Bize vereceğin bu maldan daha fazlasını kazanmanın bir yolu daha var. O da bu malını akrabaların ile paylaş, onların gönüllerini kazan, buradan aynı mal üzerinden iki kat kazançlı çıkarsın. Hem sıla-i rahim kazancı, hem Allah Azze ve Celle'nin yolunda harcamanın kazancı. İki kat kazanmak varken hiç kimse tek kat kazanmaya yönelmez. Ancak bir kimsenin akrabaları arasında ihtiyaçlı bir kimse yok ise o durum farklı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'nın akrabaları arasında, kuzenleri arasında zaruret içerisinde olanları biliyordu. Dolayısıyla buna rağmen kendisi almayı tercih etmedi.

0: bu dernekte veya mekanda harcamak suretiyle doğru bir iş yaptığını düşünmemelidir. Özellikle üzerine miras gölgesi düşmüş bir malı, yaşlı kimselerin elinden evlatlarına ve çocuklarına rağmen ele geçirmeye çalışmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaklaşımıyla bağdaşmaz. Çünkü babalarına duyacakları nefret, sıla-i rahmin bundan ağır bir yara almasıyla sonuçlanır. Bu ise Allah'ın istemediği bir şeydir. Hiç kimse ailesini yahut akrabalarını ihmal ederek hem zaman bakımından hem maddi imkan bakımından ihmal ederek başka yerlerde başka hayırlar kazanmak suretiyle Allah Azze ve Celle indinde iyi şeyler yapmış olmaz. Çünkü bu çarpık manzara Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği ve Resulullah'ın uyguladığı öncelik sıralamasına uygun düşmez. O bakımdan İmam Nevevi bu başlık altında bize ameli salihlerin de özellikle infakın, tasaddukun belli bir hiyerarşisi olduğunu öğretiyor. Hele hele okuduğumuz bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman kendisinin de istifade ettiği, dillere destan, Medine'de herkesin bildiği güzel bir bahçenin tam da eline bırakılmışken Ebu Talha'ya onu geri verip bundan daha iyisini biliyorum ey Ebu Talha. Ve inni ara en tec'alaha fil akrabina. Var sen bunu akrabaların arasında paylaş demesi son derece çarpıcıdır. Buradaki espriyi anlamaz isek İslam'ın sıla-i rahme verdiği önemi ıskalamış oluruz. Bunu duyan Ebu Talha, fakale Ebu Talha'ta dedi ki, ef'alu ya Resulallahi. Peki, öyle yapayım ey Allah'ın Resulü. Fekassemheha Ebu Talha'ta. Bunun üzerine Ebu Talha varıp taksim etti Beyruha'yı fi akaribihi akrabaları arasında ve beni ammihi ve amcaoğulları arasında. Biz de Ebu Talha'nın inen bir ayet üzerine iyilerden olabilmek adına Cenab-ı Hakk'ın rızasına nedenli hem de en çok sevdiği malı üzerinden talip oluşuna tanıklık ettik. Allah onlardan razı olsun. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine aldı hem İmam Müslim sahihine aldı. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
2: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yettin artık. Al sana. Sana kana iç.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
4: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
3: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey Ensar, yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız, canım sizin canınız.
2: İki sahabinin tutuştuğu kavga, muhacirler ve Ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Übey, muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
3: Yazıklar olsun size.
4: Asıl size yazıklar olsun.
5: Nankörler.
4: Sözlerine dikkat et.
5: Etmezsem ne olur?
4: Kes sesini.
5: Siz iyilikten anlamazsınız.
6: Ey Ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
4: Nankörler.
5: Çıksınlar bakalım karşımıza.
4: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
6: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
7: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
6: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
7: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
6: Onlar bize karşı da savaşıyorlar, baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar.
7: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
6: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
7: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
6: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
3: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
4: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
2: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam, duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları...

0: Bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
1: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
2: Hayır, asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
3: Ben de duymadım.
0: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
4: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek "şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın" buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar." Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte biz

0: Bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar, "Hayır, asla atmaz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan 1 hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da 2'ye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattı.

yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır.

diye düşündüm. Devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim. Devam etti. Bunu tamamlayınca rüküye varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca anlatmaya devam ediyor. Peygamber Efendimiz bir defasında yakın akrabalarına yemekli bir toplantı düzenledi. Amcalarını, halalarını, yeğenlerini ve diğer yakınlarını çağırdı. Amacı onları İslam'a davet etmekti. Yemekten sonra kısa ve öz konuştu, şunları söyledi. Allah'a hamdolsun, ondan başka ilah yoktur. Bizi yaratan O'dur. Biz de O'na inanır, O'nun dediği gibi hareket ederiz. Değerli yakınlarım, sizler gayet iyi bilirsiniz ki ben asla yalan söylemem. Şunu bilin ki Allah birdir, ondan başka ilah, ondan başka yaratıcı, ondan başka ibadet edeceğimiz hiç kimse yoktur. Gelin Allah'a ortak koşmayalım. Peygamber Efendimiz bu şekilde konuşurken amcası Ebu Leheb hemen ona itiraz etti, karşı geldi. Zaten o zalim biriydi. Ebu Leheb'in itirazları üzerine Safiye hala güzel konuştu. Ey kardeşim Ebu Leheb, yeğenini yardımsız bırakmak sana yakışır mı? Ne biçim amcasın sen, ne biçim insansın? Allah'ın dinini kabul etmemek sana yakışır mı? Son peygamberin gelişini hepimiz bekliyorduk. Allah bu görevi Hazreti Muhammed'e verdi. Bizim de Allah'ın dinine inanmamız, Allah'ın son peygamberine yardımcı olmamız gerekir. Ebu Leheb bu sözlerden memnun kalmadı. Yine kötü sözler söyledi. Bu defa da Ebu Talip konuştu. Ey korkak adam! Vallahi biz hayatta olduğumuz müddetçe Muhammed'i koruyacak ve ona yardımcı olacağız. Bu ilk toplantıda gelenlerden bazıları Müslüman olmuş, bazıları bunu düşünmeye başlamışlardı. Artık Hazreti Muhammed'e durmak yoktu. Daha sonraki günlerde sevgili Peygamberimiz Mekkelileri toplayarak onlara İslamiyet'i anlatmaya karar verdi. Büyük bir toplantı yapmak istiyordu. Mekke'de belli başlı tüm ailelere, kabilelere haber gönderdi. Hazreti Muhammed'in kendilerini çağırdığını duyan aile büyükleri toplandılar. Gelemeyenler temsilci gönderdi. Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'nde yüksekçe bir yere çıkarak her bir aileye ismiyle seslendi. Sonra da çok önemli bir soru sordu onlara. Ey Mekkeliler, ne dersiniz? Ben size şu dağın

arkasında düşman var, bize saldıracak desem bana inanır mısınız? Ben size hiç yalan söyler miyim? Orada toplanan insanların hepsi şunu söylediler: ey Muhammed, biz sana inanırız. Sen emin, güvenilir, doğru, temiz bir insansın. Şu ana kadar da bizlere hiç yalan ve kötü söz söylemedin. Şimdi de söylemezsin. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz devam etti: ey Mekkeliler, öyleyse şunu bilin ki Allah vardır ve birdir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Ben de Allah'ın bir kulu ve son peygamberiyim. Şunu bilin ki cennet ve cehennem vardır. İyi insanlar cennete, kötü insanlar cehenneme gidecektir. Gelin Müslüman olun, iyi insanlar olun ve kurtulun. Ben sizi uyarıyorum. Allah Resulü Hazreti Muhammed'in bu dediklerine en büyük tepki yine amcası Ebu Leheb'den geldi. Ona itiraz etti, kızarak ayrıldı. Bu toplantıyla birlikte Peygamber Efendimiz tüm Mekkelileri İslam'a inanmaya çağırmıştı. Ve şehir halkı İslam dinini duymuş, son peygamberden haberdar olmuştu. Peygamberimizin söyledikleri tüm evlerde konuşulmaya, değerlendirilmeye başlanmıştı. Ama Efendimizin söyledikleri Mekke'de bazı insanları çok rahatsız etmişti çocuklar. Nasrettin Hoca sözlerinin burasında biraz durakladı, sonra hüzünlü bir şekilde devam etti: çocuklar, bundan sonra çok zorlu bir mücadele dönemi başladı. Peygamber Efendimiz çok sıkıntılar çekti. En sonunda da Allah'ın izniyle başarılı oldu. Her zaman üstün gelen Allah'ın dini ve Müslümanlardır. Cemil söz aldı: hocam, bu davetten sonra müminler çoğaldı mı? Sayılarında bir artış oldu mu? Nasrettin Hoca biraz düşündü, sonra tebessüm ederek cevap verdi: İşin doğrusu, insanlar hemen Müslüman olmadılar. Zaten Allah'ın Resulü bunun kolay olmadığını biliyordu. Ama o üzerine düşeni yapmış, davet etmiş, Allah'tan yardım istemişti. Peygamber Efendimizin açık daveti üzerine insanlar hemen Müslüman olmadı. Başlangıçta Müslümanların sayısı azdı, biliyorsunuz. Hazreti Muhammed hem dua ediyor hem de çalışıyordu. Herkesin Müslüman olmasını istiyordu. Ancak bu az sayıdaki Müslümanların yetişmesi için de elinden gelen gayreti gösteriyordu. Sayıya takılmıyordu. Yıllar sonra İslamiyet hakkında bilgi sahibi olanlar arttı. Allah'a şükür Peygamberimiz vefat etmeden önce Arap Yarımadası'nın hemen hemen tamamı Müslüman olmuştu. Evet çocuklar, bugünkü dersimizi burada bitirelim. Önümüzdeki dersimizde Peygamber Efendimizin çağrısına evet diyen ilk Müslümanlardan bazılarını öğreneceğiz inşallah. Hadi bakalım, şimdilik sessizce evlerimize gidiyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Nasrettin Hoca yeni aldığı kavuğu eline aldı, sağa çevirdi, sola çevirdi, oldukça keyiflendi. Çok güzel görünüyordu. Uzun zamandır almayı düşündüğü kavuk tam istediği gibiydi. Aynanın karşısına geçip başına koydu. Hoşuna gitti. Hayırlı olsun Hoca Efendi, Fatma Hatun'du konuşan. Sağ olasın hanım, Allah razı olsun. Nasrettin Hoca cübbesini de giyip tam çıkmak üzereyken kapı çalındı. Kapıda tanımadığı bir adam duruyordu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurun bakalım, içeri geçin. Sizi rahatsız ediyorum ama fazla kalmayacağım. Adam içeri girdi ve hemen anlatmaya başladı. Hocam, babamdan kalan eşyaları karıştırırken şu kitabı gördüm. Çok eski, çok kıymetli bir eser olmalı. Biraz bakar mısınız? Bu kaç lira eder? Neden bahsediyor? Nasrettin Hoca kitabı eline aldı. Kapaktaki yazıyı okuyamadı. Kitap Türkçe değildi. Bilmediği bir dille yazılmıştı. Sayfalarını karıştırdı. Düşündüğü gibi başka bir dille yazılmıştı. Arapça ve Farsça da değildi. Çünkü bu iki dili de gayet iyi derecede biliyordu. Ama Rumca, Yunanca veya başka bir dilde olabilirdi. Hoca Efendi başını sallayarak maalesef okuyamadım dedi. Adam şaşırdı. Okuyamadınız mı? Evet, okuyamadım. Çünkü bu kitap Türkçe değil. O olabilir ama siz Türkçeden başka dil bilmiyor musunuz? Elbette başka dil biliyorum ama bu kitap o bildiğim dillerden değil. Ha, bilirsiniz hocam, siz bilirsiniz. Adamın bu sözü üzerine Nasrettin Hoca tebessüm etti. Ne, eğer bilseydim zaten okur söylerdim. Bu kitap Arapça veya Farsça değil, başka bir dille yazılmış. Gelen adam sözden anlayacak gibi değildi. Ama olur mu hocam, siz bugüne bugün meşhur

0: Nasrettin hocasınız, bilmeniz lazım. Nasrettin Hoca misafirin anlayışsızlığına sabır gösteriyordu. Hanım, bir şerbet ver de rahatlayalım biraz. Adamsa ısrarcıydı. Hocam, siz de şerbet gelinceye kadar kitaba bakın da bana bilgi verin. Hoca sözden anlamaz bu adamı kırmamak için bir kez daha baktı ve aynı cevabı verdi. Hayır kardeşim, maalesef okuyamadım. Adam bu kez saygısızca konuştu. Hoca, hoca, okuyamıyorsan nasıl hoca olmuşsun? Nasrettin Hoca çok nazikçe cevap verdi. Ben hocayım ama her şeyi bilecek değilim. Dünyada yüzlerce dil var. Hoca oldum diye hepsini bilmem mümkün mü? Utan hoca, utan. Hocalığından utan, benden utan. Benden de utanmıyorsan bari şu başındaki kavuğundan utan. Bu kavuğu takan kişi bunu okumalı. Nasrettin Hoca adamın anlayışsızlığına kızdı. Başındaki kavuğu çıkardı, adamın başına taktı, hiddetle seslendi. Eğer hüner kavuktaysa işte kavuk şimdi senin başında. Hadi oku bakalım. Adam niye uğradığını şaşırdı, bir cevap veremedi. Gelen şerbeti bir yudumda içti, başındaki kavuğunu çıkarıp attı. Hocanın elindeki kitabını da alarak hiçbir şey demeden çekip gitti. Hoca geniş gönüllü bir insandı. Hayatı boyunca nice cahil insanla karşılaşmış ama hep güzel ve yumuşak davranmıştı. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. O da İslam'ı anlatmaya başladığı zaman Allah'tan aldığı doğru ve güzel bilgileri insanlara aktarmıştı. Fakat kimileri bu adam gibi inatçılık yapmış, söylenenlere inanmamış, kimileri ise kabul etmişti. Nasrettin Hoca bunları düşünerek evden çıktı, dersini anlatmak üzere camiye doğru yol aldı. Gelecek bölümde tekrar buluşmak üzere.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim," buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. "O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz.

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: en güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tayi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi'l-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki,

o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dosdoğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en

Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir." Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının," dedi. Biz de "sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz," deyince "madem oturacaksınız bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi."
1: Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi "sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz," derken, kimi de "insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz," der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz," diye cevap verir ve şöyle devam eder: "Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın?" diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve "bu konuyla ilgili bende bir bilgi var," diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder: "Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın." Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bika minel cubni vel buhl ve a'udu bika min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bika min fitnetid dunya ve a'udu bika min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır.

Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez." Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır," buyurduğunu işittim.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ortak nimetler. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç şey vardır ki insanlar onlardan engellenemezler. Su, ot ve ateş. Müslümanlar üç şeyde ortaktır. Su, ot ve ateş şeklinde de varid olan hadisin diğer bir rivayetinde söz konusu üç şeye tuz da ilave edilmiştir. Resul-i Ekrem'in tuz kaynağını ihtiva eden bir araziyi ikta tahsis etmekten kaçındığı bilinir. Hadisin başka bir tarikinde Müslümanların ortak malı olan bu nimetlerin bedelinin haram olduğu beyan edilir. Bazı alimlere göre bu yasaklama toplumda paylaşmayı artırma, yardımlaşma ve dayanışmaya özendirme içindir. Bu durumda insanlar tatlı su kaynakları, akarsular, tabii bitki örtüsü, meralar, ormanlar, yeraltı ve yerüstü enerji kaynakları gibi nimetlerden ortaklaşa istifade edebileceklerdir. Söz konusu tabii servetlerin özel mülkiyet altına alınmaları ise toplumu rahatsız edecek ve sosyal barışın bozulmasına yol açacaktır. Bununla beraber mübah olan odunları toplayıp satmak nasıl caizse, özel mülke konu olan suyu satmak da caiz görünmemiştir. Mesela şişe, pet şişe, bidon, baril, depo gibi özel kaplara doldurulmuş ve ambalajlanmış olan sular bu kabildendir. Bunlar dolduran ve ambalajlayan kimsenin mülkü sayıldığından sahibinin izni olmadan başkasının faydalanması caiz değildir. Tabii özel mülke konu olan suların oldukça düşük ve cüz'i bir fiyatla satışa arz edilmesi işin insani, ahlaki boyutudur. Suyun satışı bana çok garip geliyor diyen Ahmet bin Hanbel'in bu anlamlı mesajı işletmeciler ve tüm ilgililer için bir uyarı dersi olmalıdır. İnsanların elleriyle üretip kazandıkları yüzünden karada ve denizde fesat çıktı buyuran Yüce Kur'an, tabiatın bazı insanlar tarafından bozulacağını haber verir. Muhammed İkbal'in ifadesiyle güç ve iktidar basiret ve ahlaktan yoksun olursa insanlık için bu sadece felaket getirir. Üzülerek işaret edilmelidir ki ekolojik dengenin bozulması, doğal çevrenin bozulması, havanın ve su kaynaklarının kirletilmesi, çarpık şehirleşme, orman, vakıf ve kamu arazilerinin yağmalanması demek olan bu durum, dini, ahlaki hiçbir kural tanımayan, kendi yağıyla kavrulan ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinde gözü olan işgalci devletlerin müdahaleleriyle had safhaya ulaşır. Halbuki Yüce Kur'an, gökten inen yağmur sularının yer katmanlarında stok edildiğini, yeryüzünde bütün canlılar için miktarı ve ölçüsü belli rızıklar yaratıldığını, bu nimetlerin idareli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini öğreterek bütün insanlığı eğitir. Şüphesiz bu mesajıyla Kur'an, tevhid inancını yerleştirmenin yanı sıra, çevre bilincini, her şeyi yerli yerince ve gerektiği şekilde kullanma sorumluluğunu telkin eder.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Zeyd bin Sabit'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.
1: Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yasin ve Dua.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahü'l-Azim. Amin. Sübhane Rabbiyel-Aliyyil-Alel-Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'fu anna ya Kerim. Ve'fu anna ya Rahim. Ve'gfir lana zunubena bifadlike ve cudike ve keramike ya ikramel ikramin. Ve ya erhamel rahimin. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن يا رب العالمين yalnızca sana kulluk ediyor ve ancak senden yardım diliyoruz. Bizleri hidayetten ayırma. Bizleri nimet verdiklerinin yoluna ilet. Azıp sapmışların yolunda olmaktan bizleri koru ya Rabbi. Ya Rab alemin. Ellerimizi açtık, huzuruna yöneldik. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergah-ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle kainatın efendisi, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın aziz, latif, mübarek, mutahhar, ruh-i tayyibelerine hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Bizleri onun şefaati uzmasına nail eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı ayrıca bütün peygamberlerin, cümle enbiyanın, evliyanın, şühedanın, fukahanın, ulemanın, sulahanın, kurranın ve tullabın, cümle ehli iman ve ehli İslam'dan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı ayrıca bu programı dinleyen, şu anda el açıp amin diyen bütün dinleyicilerimizin de ahirete irtihal etmiş olanlarının ruhlarına da hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Hasaten hepimizin abav ecdat, ümmehat-ı ceddat, ve akrabayı taallukatımızdan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuru ile pür ziya eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı ayrıca vatanımızın, milletimizin, memleketimizin mukaddesatı uğrunda seve seve canını feda eden şühedanın ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, sevgili Peygamberimiz hürmetine, değer verdiğin şeyler hürmetine, bizleri iki cihanda aziz eyle. Bizleri dünyada her türlü afetten, musibetten, kötülükten, şerden, her türlü olumsuzluklardan muhafaza eyle. Ahiretin azabından, mahşer günü gazabından cümlemizi koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi ve memleketimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu güzel hizmetin sunulmasına sebep olan, bu sistemleri oluşturan, emeği geçen, katkısı bulunan, programı yapan ve yapmakta emeği olan, bütün emeği geçenlerin de geçmişlerini rahmetle anıyoruz. Cümlesine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı, ibadetlerimizi, dileklerimizi, temennilerimizi kabul ettiğin dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Yasin ve Dua.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: Urve bin Mesud. Hudeybiye Antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor, bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

beledine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı ya Hazreti Muhammed.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın, ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin, sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi o ya Hazreti Muhammed.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun, dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor, buyurdu.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da, sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet.

Talip'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa, 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. Abdullah, bana Kur'an oku. Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım? Diyebildi sadece. Allah Resulü, evet evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum, buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiğinde peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve bu kadar yeter buyurdu.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece vakti onlara fark ettirmeden kaçtım.
2: Ebu Basir Müslüman olmuş. Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş. Bir yolunu bulup kaçarak buraya gelmiş.
3: Ebu Cendel gibi. Ne olacak şimdi? Onu da mı geri göndereceğiz?
4: Anlaşmaya göre evet. Peygamberimiz söz verdiği zaman asla dönmez.
3: Ama şu delikanlının haline bak. Buraya sığınamazsa ne yapar? Ailesinin yanına dönemez artık.
4: Durun bakalım, durun. Allah'ın bir bildiği vardır.
5: Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım.
6: Yıkıl karşımdan beceriksiz. Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda. Bana hemen Huneys'i çağırın.
1: Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersem beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.
7: Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı.
1: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
7: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
0: 108. Bölüm.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam. Hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
9: Ne oldu? Ne arıyorsun?
8: Sadaka olarak verebileceğimiz ne var diye bakıyorum.
9: Kilerde biraz hurma ile arpa var. Bir de hayvanlardan sağabileceğimiz süt var. Sağıp getireyim mi?
8: İyi olur, sana zahmet. Yiyecek bir şeyler bulabilir miyiz?
9: Ayarlamaya çalışırım. Neler olduğunu anlatmayacak mısın?
8: Anlatayım. Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
9: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
8: Mudar kabilesine mensuplarmış.
9: Yokluk çok zor bir şey.
8: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
9: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Hiçbir şeyi biriktirmediği için evinde bir şey bulamamıştır. Eşinin söylediğine göre yanında belli bir miktar altın varken rahat uyuyamıyor, onu mutlaka ihtiyaç sahiplerine dağıtıyormuş.
8: Bizi bu kadar teşvik ederken kendisi yapmaz mı? Elbette en cömertimiz o. Kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediğini görmedim. Bu adamları görseydin sen de çok etkilenirdin. Kılıçlarından başka hiçbir şeye sahip değillerdi.
9: Allah yardımcıları olsun. Sonra ne oldu?
8: Peygamberimiz evine girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Namazı kıldık. Sonra bir konuşma yaptı.
9: Ne dedi?
8: Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakın. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın. Sözüne şöyle devam etti. Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin.
9: Ben içerideki malzemelere bakayım. Ne bulabilirsek gönderelim.
8: İyi olur. Allah razı olsun. Ben de birkaç parça üst baş ayarlayayım.

0: Bulabildiklerim bunlar.
1: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan.
0: Peki.
1: Oldu. Şimdi sırtıma almama yardım eder misin? Oldu, tamam. Ellerin dert görmesin. Ben bunu bırakır gelirim.
0: Selametle git, selametle dön. İnşallah bereketli olur onlar için.
1: İnşallah.

0: Ensardan olan bu zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. O dönemde Araplar arasında çok eşli evlilik yaygındı. Ve erkeğin kadını boşaması ağzından çıkacak bir söze bağlıydı. Boşanma ile ilgili ayetler henüz nazil olmadığından örfe göre hareket ediliyor, bilinen yöntemler uygulanıyordu. Boşamanın en ağır şekli ise erkeğin kadını annesine benzetmesiydi. Bu şekilde karısına "sen artık annem gibisin" diyerek bir daha birleşme imkanını ortadan kaldırıyordu. Resulullah'ın kapısının önünde bekleyen Havle binti Salebe de bu dertten muzdaripti.
1: "Kim o?"
2: "Ayşe, ben Havle, Havle binti Salebe. Peygamberimizle görüşmek için geldim, müsait mi?"
1: "Buyur gel Havle, hoş geldin."
2: "Sağ ol."
1: "İyi görünmüyorsun, bir şey mi oldu?"
2: "Sorma, başımıza bir musibet geldi. Şimdi işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz."
1: "Hayırdır, ne oldu?"
2: "Kocam Evs bana zihar yaptı."
1: "Zihar mı yaptı?"
2: "Evet, artık iyice yaşlandı. Sinirlerine hakim olamıyor. Bana kızdı ve sen artık bana anamın sırtı gibi ol dedi, evden çıktı gitti. Döndüğünde pişman olmuştu ama ne çare."
1: "Neden böyle söyledi? Hay Allah."
2: "Sen çok ağır bir söz söyledin. Bunun sonucunun nereye varacağını bilmiyorum dedim. Biz şimdi boşanmış mı olduk Ayşe?"
1: "Bilemiyorum."
2: "Öyleyse ben ne yaparım? Çocuklarımın bakımını ben üstlenemem. Hiçbir gelirim yok. Ona bıraksam perişan olurlar. Kaç yaşına geldik? Bu saatten sonra ikimiz için de birbirimizden daha iyisi yok."
1: "En iyisi Resulullah'a anlat durumunu. Allah bir çıkar yol gösterir, merak etme. Sen otur biraz soluklan. Ben geldiğini haber vereyim."
2: "Ey Allah'ın Resulü, iyi bilirsin ki Evs çocuklarımın babası, insanlar içinde bana en sevgili olanı ve amcamın oğludur. O yaşlandı, güçten kuvvetten düştü. Dili ağırlaştı, konuşunca incitir oldu. Öfkesine hakim olamıyor. Bir şeyi söylüyor, sonra pişman oluyor. Ey Allah'ın Resulü, Evs beni genç, zengin ve güzel olduğum zaman aldı. Malımı ve gençliğimi yiyip bitirdi. Ona pek çok çocuk doğurdum. Şimdi yaşlandım, çoluk çocuktan kesildim. Kemiklerim inceldi. Artık ne malım ne de beni sahiplenecek bir ailem var. Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu. Sana kitabı indiren Allah'a and olsun ki o boşama sözünü hiç anmadı."
0: Peygamberimiz bu sözün geri dönülmesi mümkün olmadığını

0: yan bir boşama olduğunu söyledi.
1: Allah'ın Resulü, vallahi o boşama sözünü hiç söylemedi. Hem Allah da boşanmayı sevmez zaten, değil mi?
0: Peygamberimiz cevabını tekrarladıktan sonra, "Ey Havle, Allah senin işinle ilgili bir şey vahyetmedi. Sen şimdi evine dön, bir şey emredilirse ben sana onu açıklarım," dedi. Ama Havle çok üzgün ve çaresizdi.
1: "Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın peygamberisin. Ne olur bana bir çare bul. Kocamla bir arada yaşamama izin ver. Küçük çocuklarım var. Onları bıraksam perişan olurlar. Yanıma alsam besleyemem. Ey Allah'ın Resulü, halime bak. Sana kurban olayım. Ey Allah'ın Resulü, bana bak. Allah beni senin yoluna feda etsin. Ey Allah'ım, halimin perişanlığını görüyorsun. Bu ayrılığın zahmet ve meşakkatini sana şikayet ediyorum. Yoksulluğumu sana şikayet ediyorum. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ancak sana iltica ederim. Ey Allah'ım, bu yolda bizim için genişlik ve çıkar yol olacak şeyi peygamberine bildir. Ne olur bana yardım et."
2: "Tamam Havle, tamam, sakin ol, sakin ol. Bak, bak, Allah Resulüne vahiy inmeye başladı."
1: "Ey Allah'ım, hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Ben senin peygamberinden ancak hayırlı olanı umarım."
2: "Şşt Havle, susmalısın. Bak, Allah dilediğin gibi vahiy indiriyor."
0: Peygamberimizi bürüyen vahiy hali geçince gülümseyerek Havle'ye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü."
0: Peygamberimiz haklarında ayet indiğini müjdeleyerek ona Mücadele Suresinin ilk ayetlerini okudu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla ilişkiye girmeden önce ard arda 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır.
1: "Allah'ım, sana şükürler olsun, şükürler olsun." Evs utancından gelip size durumu anlatamamıştı. Haber vereyim de huzurunuza gelsin.
0: Peygamberimiz Evs'e ettiği yemini ne niyetle yaptığını sorduğunda, Evs bundan pişman olduğunu söyleyerek kefaret olarak ne yapabileceğini sordu. Peygamberimiz ayette geçtiği gibi önce bir köle azat edip edemeyeceğini sordu.
1: "Ya Resulallah, onun bir köleye sahip olabilecek kadar malı yok. Bütün işlerini ben yaparım. Benden başka bir hizmetçisi yok."
0: Peygamberimiz bu sefer 2 ay peş peşe oruç tutup tutamayacağını sordu.
1: "Ya Resulallah, yaşlılığından ötürü ona da güç yetiremez. Vücuduna bir zarar gelmesinden korkarım."
0: Peygamberimiz bu kez 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Buna da güç yetiremeyeceğini anlayınca onlara bir miktar hurma vererek bunlarla 60 fakiri doyurmalarını emretti. Böylece Yüce Allah onların arasını düzeltti. Hazreti Ayşe bu durum karşısındaki şaşkınlığını şöyle dile getiriyordu.
2: "Tüm sesleri en iyi şekilde işiten Allah'a hamdolsun. Her şeyi işiten Allah'ın şanı ne yücedir." Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah'sa şöyle buyurdu: Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez" dedi ve diline işaret ederek "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder" buyurdu. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet" buyurdu.

Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer, sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel." Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini

0: emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının. Çünkü zan sözün en yalınıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyoruz?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yettin artık. Al sana. Sana kana iç.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı, yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
4: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
3: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey Ensar, yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız, canım sizin canınız.
2: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve Ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
3: Yazıklar olsun size.
4: Asıl size yazıklar olsun.
5: Nankörler.
4: Sözlerine dikkat et.
5: Etmezsem ne olur?
4: Kes sesini.
5: Siz iyilikten anlamazsınız.
6: Ey Ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
4: Nankörler.
5: Çıksınlar bakalım karşımıza.
4: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
6: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
7: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
6: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
7: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
6: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
7: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
6: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
7: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
6: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
3: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
4: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
2: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
6: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
5: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
4: Ben de duymadım.
2: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti," dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, "Münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye," diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, "Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım," duasıyla kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
1: Hadislerin Hikayeleri.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. "Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum," cevabını aldı. "Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var?" dedi. O da, "Hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum," dedi. Bunun üzerine melek, "Ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor," dedi. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı." Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten

radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır." ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler." denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini artırmaya çalışmayın" buyurmuştur.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir." Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım." Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum" diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti" buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Özel mülkiyete saygı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslümanın Müslümana her şeyi haramdır. Malı, ırzı, kanı, canı. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Bu hadisin metni Ebu Davud'a aittir. Sahih-i Müslim'de geçen metinse birbirinizi kıskanmayın uyarısıyla başlar. Ticaret ahlakına ilişkin bazı esasları ve kardeşlik hukukunu hatırlattıktan sonra Resul-i Ekrem'in 3 kez göğsüne işaret ederek takva buradadır buyurduğunu haber verir. Bilindiği üzere emir ve yasaklarıyla Yüce İslam şu 5 değerin koruma

0: altına alınmasını hedefler. Dini muhafaza, hıfz-ı din, canı muhafaza, hıfz-ı nefs, aklı muhafaza, hıfz-ı akl, nesli muhafaza, hıfz-ı nesl ve malı muhafaza, hıfz-ı mal, zaruriyat-ı hamse diye nitelenen bu beş değer, fert ve toplumu ayakta tutan olmazsa olmaz unsurlardır. Bahse konu olan hadisle, can ve nesil emniyeti yanında malın dokunulmazlığı ve mülkiyete saygı esasının önemi vurgulanır. Bu demektir ki, İslam'da özel mülkiyetin dokunulmazlığı ve malın kutsiyeti söz konusudur. Ne vaki bunun kamu hak ve menfaatleriyle çelişmemesi gerekir. Esasen İslam, özel mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesini vaz etmekle kalmamış, zarar vermek ve zarara zararla mukabele etmek yoktur tarzındaki nebevi ilkenin hayata geçirilmesini isteyerek insanlığa üstün bir ahlak ve hukuk dersi vermiştir. Hadisin sonundaki Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter cümlesi, kişilik hakları konusunda hadisin baş tarafını tamamlayan ve altı çizilmesi gereken ahlaki, hukuki bir ilkedir. Kişilik hakları bir şahsın maddi manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki hak ve menfaatlerinin bütünüdür. Bu temel ilkeye göre insanı hakarete maruz bırakmaktan ve onun kişiliğine dahil olan unsurlara, sağlığına, vücut tamlığına, şeref ve haysiyetine, sırlarına, ismine, hak ve özgürlüklerine karşı saldırılarda bulunmaktan kaçınılması gerekir. Kişilik hakkı bulunmayan bir kimse tasavvur edilemez. Zira insan onurlu, Müslüman izzet sahibi bir varlıktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla

0: kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacı.

0: Bazen rüyalarımda kendimi devasa bir kütüphanede görüyorum. Bu güzel bir his tabii ki. Ancak bir süre sonra kütüphanedeki bütün raflar devrilmeye, kitaplar savrulmaya ve sayfalar gelişi güzel uçuşmaya başlıyor. Bir kasırganın ortasında uçuşan sayfaları yakalamaya çalışıyorum. Ama hangi sayfaya elimi uzatsam tamamını okuyamadan, ne yazdığını bile doğru düzgün anlayamadan elimden kayıp gidiyor. Neden aynı rüyayı defalarca gördüğümü düşünürken günlük hayatımın koşturmacasını fark ettim. Sürekli bir şeylere yetişme ve yeni bir şeyler öğrenme telaşı. Daha doğrusu her şeye dair yarım yamalak bilgi sahibi olma çabası hiçbir şeyi tam öğrenemeden bir diğerine geçmeye neden oluyormuş, onu öğrendim. Daha ağzındaki lokmayı yutmadan bir diğerini almak gibi. Ekşi, acı, tatlı hepsi birbirine karışıyor ve yediğiniz hiçbir şeyin tadını tam olarak alamıyorsunuz. Zihnimiz de sürekli aynı karmaşaya maruz kalıyor. Telefonu elime aldığım an maruz kaldığım bilgi bombardımanıyla duygularım birbirine karışıyor. Komik bir videoya gülerken 5 saniye sonra ruhumu yerinden sökecek acı bir olaya tanık oluyorum. İnsan bu kadar hızlı duygu değişimine uyum sağlayamıyor. Mimiklerimin bile buna yetişmesi imkansız hale geliyor. Uzun süre telefonda video kaydıran birini izleseniz muhtemelen yüzünde oluşan değişimleri normal karşılamazdınız. Sürekli üzerimize bir bilgi seli yağıyor. Günde 8 bardak su içmezseniz ölürsünüz. Aslında su içmek o kadar da iyi değilmiş. Kuantum fiziğiyle zengin olmanın en kolay yolu. Mars'ta bulunan gizemli nesne. 10 adımda 5 adım gitmenin kısa yolu gibi durmadan tuhaf bir saldırıya maruz kalıyoruz. 45 saniyelik videolarla atomu parçalamayı da öğreniyoruz. En karmaşık felsefi meseleleri çözmeyi de. Herkes her konuda uzman. Herkesin anlatacak bir gerçeği var. Yalanın ortaya çıkması hiç sorun değil. Çünkü herkesin alternatif bir gerçek algısı ve söylemi var. Bu bence böyledir dedim. Bana göre dedim deyip sahte bilgi yaymanın sorumluluğunu almama rahatlığı var. Hatta bunun etkileşim için yapılıyor olması bile yeterli bir bahane olarak görülebiliyor. Ne yaparsa yapsın, ertesi gün unutulacağını bilmenin ve utanma duygusunu kaybetmenin getirdiği arsızlık da var tabii ki. Ama garip olan bir şey daha var, biliyor musunuz? Bu kadar bilgi yığını olmasına rağmen bilmenin getirdiği huzur yok. Bu tür yararsız bilgi ne kadar artarsa huzur da o kadar azalıyor. Faydasız bilgi arttıkça bilginin hayatımıza kattığı değer, yani irfan zayıflıyor. Sanki zihnimiz bir çöp depolama merkezine dönüyor ve böyle olunca da ruhumuz açlıktan kıvranıyor. Bilgi ile irfan arasındaki fark bu işte. Bilgiyi edinme hızını artırıp onunla meşgul olma süremizi azalttıkça o bilginin silinmesi, yerleşmesinden daha kısa sürüyor. Bu şekilde edinilen ve yararsız olan bilgi sadece istifleniyor ve kapasite dolduğunda kusulup atılıyor. Ancak hakikate dair sayfa sayfa emek verilerek edinilen bilgi insanı gün be gün besliyor. İşte irfan denilen şey de bu bence. Bildiğin şeyin kalbine inmesi. Yani arının bal yapmak için milyonlarca çiçeği gezmesi. Bunun gıdaya ve şifaya dönmesi. İşte hakikatin izlediği yol bu. Emek ve sonuç. İnsanı hayret ettiren ve ona irfan kazandıran bilgi de bu işte. Yaşadığımız çağda her türlü veriyi saniyeler içinde elde edebiliyoruz. Önemli olan bununla ne yaptığımız. Edindiğimiz bilgi eğer bizi daha iyi bir insan yapmıyorsa sadece sırtımızda ağır bir yük taşıyoruz demektir. Bunun zihnimize binlerce kargayı doldurup çığlıklarını dinlemekten bir farkı yok. Bu durumda yapılacak en doğru şey bütün seslere kulakları kapatıp bundan asırlar evvel bilginin sadece zihinsel bir oyun değil, bir kurtuluş vesilesi olması gerektiğini söyleyen peygamberimin duasını dinlemek.
1: Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: "Şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur.
1: Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul thenâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip

gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

0: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "2 çocuk da böyledir," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyüğü kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok. Omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar, yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz, yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı. Deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini, ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey, özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca, meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır.

0: o araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu Ümame'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun, zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
3: Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı: Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi?

yaptıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Allah'a iman, varoluşumuzun gayesi. Ali bin Ebi Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İman, kalple tasdik, dil ile ikrar ve beden ile amel etmektir.

Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmekten, ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kim günde 100 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. O'nun her şeye gücü yeter derse, bu o kimse için 10 köleyi azat etme sevabına denktir. O'na 100 iyilik yazılır ve 100 günahı silinir. Bu söyledikleri o günün akşamına kadar O'nun için şeytana karşı bir sığınak olur. Bundan daha fazlasını yapan kişiden başka hiç kimse O'nun yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz. Muaz bin Cebel anlatıyor. Allah Resulü ile Tebük seferinden dönüyorduk. O'nun yalnız olduğunu görünce, "Ya Resulallah, bana cennete girmemi sağlayacak bir davranış söyler misin?" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Aferin sana. Sen önemli bir konu hakkında soru sordun. Fakat bu Allah'ın kendisi için kolaylaştırdığı kişiye kolay gelir. Farz namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah'a kavuşursun." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İmanın 70 küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Abbas bin Abdülmuttalib'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hazreti Muhammed'i de Nebi Resul olarak kabullenen kişi imanın tadını alır. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü hutbe irad ettiği zaman şöyle buyururdu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.''

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
2: أبو عبد الرحمن عوف بن مالك radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet, onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.
1: عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
2: جبل بن سهيم رضي الله عنه anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: الملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde bismillah deyin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
3: أبو هريرة radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: وائل بن حجر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.
1: ابن عمر رضي الله عنه naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap, oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.

0: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: 10.sunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات، وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: helak eden şu yedi günahtan sakının, buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir, diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات.
1: حذيفة'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı, suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle, buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: Nisa suresinin 123. ayetinde Yüce Rabbimiz, kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır diyordu. Ve bu ashaba çok ağır gelmişti. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, yaptığımız her kötülükten dolayı ceza görecek miyiz diyerek içindeki kaygıyı dillendirdi. Bunun üzerine de Allah Resulü sadık dostuna 3 kez Allah seni bağışlasın dedikten sonra, sen hiç hastalanmaz mısın? Hiç üzülmez misin? Başına hiç bela gelmez mi diye sormuştu. Hazreti Ebubekir de bunların tümüne evet deyince Kutlu Nebi, işte bunlar dünyada yaptıklarınızın cezası, kefaretidir buyurdu. Başka bir defasında da genel bir şekilde Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, kederlenme, hüzünlenme, başına gelen eza ve iç sıkıntısı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret yapar buyurarak herkesi rahatlatmıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

Resul-i Ekrem'in can yoldaşı Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe, Resulullah'ın en yakın dostu Hazreti Ebubekir'in kızıydı. Hicretin ikinci senesinin Şevval ayında Peygamber Efendimizle evlenmişti. Oldukça genç yaşta evlendiği için Peygamber evinde yetişip alim, fakih bir kadın olarak tarihe geçecekti.

çok zeki bir kadındı Ayşe. Öğrenme arzusuyla dolu, soru sormayı seven gencecik bir kadın. Resulullah onunla sohbet etmeyi, davetlere katılmayı, onun sorularına cevap vermeyi çok severdi. Kendisine ashabından en çok kimi sevdiği sorulduğunda hiç çekinmeden Ayşe'yi diye cevap vermişti. Soruyu soran Amr bin El-As şaşkınlıkla erkekleri kastetmiştim diye karşılık verince bu defa da Allah Resulü Ayşe'nin babasını buyurmuştu. Sahabe başta olmak üzere ümmetin her kuşağı tefsir, hadis, fıkıh, tarih ve siyer konularında pek çok hususu Hazreti Ayşe'den öğrenmişti. Ayşe radıyallahu anha kendisinden en çok hadis nakledilen sahabilerden biri olduğu gibi ismi fakih sahabiler arasında da yer almıştır. Bu ilim mertebesinin yanı sıra Ayşe cihat meydanına da aşina bir kadındır. Uhud gazvesine Hudeybiye antlaşmasına katılmıştı. Ancak özellikle Müreysi gazvesi ve Zatürrika seferinde bulunması sebebiyle gelişen olaylar Ayşe'nin İslam tarihi ve teşri tarihindeki yerinin nedenli önemli olduğunu ortaya çıkarmıştı. Müreysi, diğer adıyla Beni Mustalik gazvesi dönüşü Ayşe, gerdanlığını kaybedip aramaya koyulduğu sırada onun, Hazreti Ayşe'nin devesinin hevdeci içinde olduğu zannedilmiş, asker Ayşe'yi bırakarak yola devam etmişti. Bir süre sonra ordunun aşçısı Safan bin Muattal, Hazreti Ayşe'nin yolda bırakıldığını fark ederek onu alıp orduya yetiştirmişti. Bu hadise münafıklar tarafından bir dedikodu malzemesi haline getirilerek Hazreti Ayşe'ye iftira atılmasına alet edilmişti. Savaş dönüşü Medine'yi saran dedikodu haberleri gerek Resulullah'ı gerek Hazreti Ebubekir ailesini çok üzmüş ve yıpratmıştı. Ancak bu üzücü olay Ayşe'nin iffetini anlatan ayetlerin nazil olmasıyla sona erdi. Peygamberin eşine bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için büyük kötülük sanmayın, aksine o sizin için bir iyiliktir. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsn-i zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Hazreti Ayşe bu olaydan sonra semadan inen ayetle temize çıkan kadın sıfatı kazandı. Kimileri de ona Allah'ın sevgilisinin sevgilisi derdi. Peygamberin can yoldaşı, gönlünün sultanı olan Ayşe'nin kıymeti, iffeti Kur'an ayetleriyle zihinlere ve gönüllere nakşedilmiş

Ayşe Zatürrika gazvesi ya da Mekke'nin fethi esnasında bu defa da kız kardeşi Esma'dan ödünç aldığı gerdanlığı kaybetti. Sabah namazının vakti girmişti ancak konakladıkları yer susuz bir bölgeydi. Müslümanlar bölgeden hareket edemeyip abdest alamadıkları için Hazreti Ayşe'ye kızgınlık duymaya başlamıştı. Ancak Ayşe için sıkıntı verici görünen bu olayda kısa bir süre kıyamete kadar tüm ümmet için kolaylaştırıcı bir amelin vahyedilmesine vesile kılınmıştı. Teyemmüm. İlgili ayetlerin nazil olmasıyla teyemmüm abdestin yerini alan bir ibadet olarak meşru kılındı. Asker sabah namazını teyemmümle kıldı. Kızgınlıklar yerini teşekkür ve duaya bıraktı. Bu olay ashab arasında Ebu Bekir ailesinin bereketi olarak görüldü. Ayşe ve ailesinin bu ümmet için bir rahmet, bir bereket olduğu tekrar ortaya çıkmıştı. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz için çok kıymetliydi. Allah Resulü son günlerini çok sevdiği bu can yoldaşıyla geçirdi ve başı onun göğsüne yaslı olduğu halde ruhunu teslim etti. Vefat ettiği yere yani Hazreti Ayşe validemizin odasına defnedildi. Ayşe validemiz sadaka vermeyi seven oldukça cömert bir kadındı. Yetimlere kucak açar, köleleri azat ederdi. Himayesine aldığı pek çok yetim vardı. Resulullah'ın vefatından sonra ondan öğrendiklerini ashaba ve tabiuna aktardı, fetvalar verdi, sahabenin naklettiği hadislere dair görüşlerini ifade etti, pek çok talebe yetiştirdi. Hazreti Ayşe ilmi hayatlı olduğu kadar siyasetle de meşguldü. Hazreti Osman'ın şehadeti sonrası sessiz kalmamış, yaşanan kargaşayı durdurabilme ümidiyle Medine'den Basra'ya yola çıkmıştı. Şu var ki Basra yolculuğu onun arzuladığı gibi sonuçlanmadı. Tarihe Cemel olayı adıyla üzüntü verici bir hadise olarak geçti. Ancak Ayşe, Cemel Savaşı sonrası Basra'da konakladığı günlerde bile hadis rivayetini ihmal etmedi. Basralı pek çok kişi kendisinden hadis dinleme imkanı buldu. Basra'dan ayrılacağı zaman Hazreti Ali şehrin önde gelen kadınlarıyla beraber Hazreti Ayşe'yi uğurladı. Peygamberin kıymetlisi ashab içinde hep kıymetli oldu. Peygamberimizden sonra 47 sene yaşadı ve hicretin 58. yılında bir Ramazan gecesi Medine'de vefat etti.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
2: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir. İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

Aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dost doğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirupa, kanat taksanız uçacak.

Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor,
Etrafındaki binalar eğilip bükülüyor. Camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde, Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: Peygamberimiz şöyle demektedir: yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ben ulaşınca sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
0: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
2: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
3: Ne demek istiyorsun?
2: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
3: Sıranı bekle.
2: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
3: Git başımdan.
2: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
3: Ah, yettin artık. Al sana. Sana sana.
2: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
3: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
2: Şimdi göreceksin fenayı.
3: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
2: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
1: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
2: Yazıklar olsun size.
3: Asıl size yazıklar olsun.
4: Nankörler.
3: Sözlerine dikkat et.
4: Etmezsem ne olur?
3: Kes sesini.
4: Siz iyilikten anlamazsınız.
5: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
3: Nankörler.
4: Çıksınlar bakalım karşımıza.
3: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
5: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
6: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
5: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
6: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
5: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeş

0: Üçümüze saldırmadılar. Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyu mu paylaşamayacağız?
1: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
0: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
1: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
2: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
3: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
4: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
1: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
5: Hayır, asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
6: Ben de duymadım.
4: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
7: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
9: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
0: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟
1: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.
0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir kadın: يا رسول الله، الله kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi: "Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
2: أبو مالك الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp Elhamdülillah, Yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı. Ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14.
2: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
1: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء.
2: Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel 2 rekat namaz kılın diye 3 defa tekrarladı ve

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: حضرت Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de: rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.

0: Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış, borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü, namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde, Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi: "Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da, iffetli, afif bir şekilde istesin." Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek, "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi: "Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
1: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
2: عياض بن حمار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde İhanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.

bize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: Ebu Şureyh, Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece vakti onlara fark ettirmeden kaçtım.
2: Ebu Basir Müslüman olmuş. Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş. Bir yolunu bulup kaçarak buraya gelmiş.
3: Ebu Cendel gibi. Ne olacak şimdi? Onu da mı geri göndereceğiz?
4: Anlaşmaya göre evet. Peygamberimiz söz verdiği zaman asla dönmez.
3: Ama şu delikanlının haline bak. Buraya sığınamazsa ne yapar? Ailesinin yanına dönemez artık.
4: Durun bakalım, durun. Allah'ın bir bildiği vardır.
5: Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım.
6: Yıkıl karşımdan beceriksiz. Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda. Bana hemen Huneys'i çağırın.
1: Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersem beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.
7: Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı.
1: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
7: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
0: 108. Bölüm.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam. Hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
9: Ne oldu? Ne arıyorsun?
8: Sadaka olarak verebileceğimiz ne var diye bakıyorum.
9: Kilerde biraz hurmayla arpa.